Sen sıkıntıdaysan ben zordayım. Sen ateşteysen ben kordayım. Bir gün bu dünyadan göçüp gidersen, bil ki ben senden önce oradayım.

Gözlerim bile beni kandırır. Bir gün ufuktan o hiç gelmeyecek sevgiliyi hala bekler.

0: unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
1: Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.

öyle bir vurdu ki hasretin beni. Günlerdir sokağa çıkamıyorum. Sensizlik gözümden okunur diye kimsenin yüzüne bakamıyorum. Kimsenin gözüne bakamıyorum.

0: İlaç gibi radyo.
1: Vatan borcu, namus borcu gülüm. Sayılı gündür, çabuk geçer derler. Ağlama, sil gözyaşlarını. Anama da iyi bak ha. Benim yokluğumu sakın, sakın ola aratma. Bak, bak kalkıyor otobüs. Söyle, söyle, bekleyecek misin? Bekler misin? Bekler misin?

haberini, kimi gün kötü haberini duydum. Gözlerimde kibri çöpü, avuçlarımda cam kırıkları. Yoluma canım adadım, başım koydum. Hiç korkma, korkulu rüyalardan uyanma. Uzaktasın diye aklını burada koyma yiğidim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Bahardım, kış oldum, sevdaydım, suç oldum, el gibi unutuldum. Ben ömürlük bir aşkla

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara-Konya yolunun 34 ve 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 18'de 21. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Niğde-Pozantı otoyolunun 3 ve 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günaydın efendim, hoş geldiniz. Geldiyseniz 7.25 geçiyor, 25 Eylül Cuma sabahı. Hayır, cumalar diyelim. Borçlarınızı ödeyebildiğiniz, alacaklarınızı tahsil edebildiğiniz bir gün olsun. Pazartesiye sallamazlar inşallah. Şanlıurfa'ya geçmiş olsun diyelim. 5.4 deprem olmuş. Büyük geçmiş olsun. Rabbim büyüğünden beterinden korusun inşallah.

Adana'dan İzzet mesaj attı. İzzet mesaj attıysa ne olduğunu tahmin ediyorsunuz değil mi? Dün 6 lira indirim vardı mazota. Bugün 3 lira zam geldi. Vatana millete hayırlı olsun. Kafa gidik. Valla kafamız gidiyor. Artık nasıl uyandığımız, uyanacağımız şaşırır olduk.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle. Ama dememek için Emma Sigorta.
6: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.

0: Yine doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Gaziantep'te festival zamanı. GastroAntep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: o. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Ben Danilo Zarna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin Ferre artisi var.
4: Seviyorsan sevdiği çok, sınırsız ne gemisi yok.
5: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
6: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30 TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
7: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
8: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Türkiye'yi uyandıran adam.

dün sabah İstanbul'da özellikle deniz üzerinde hortum gören var mı? Şimdi haberleri redakte ediyordum. Yani sabah saatlerinde hortum görüldü diye bir başlıkla karşılaştım, Allah Allah dedim. Yaktım sana. Hani aranızda hortumu görüp fotoğrafını çekebilen, yakalayan varsa bir şey paylaşılmış ama yapay zekadan dolayı çok da güvenemiyorum. Dün ne zaman hortum çıktı denizde? Onu da ilk defa şimdi duydum. İstanbul denizinde hortum. Bir gün indirim, bir gün zama alıştık da yani hortum biraz garip geldi bana.

Dün akşam Uluslar Ligi başladı. Norveç Danimarka'yı yemiş. Birkaç maç öyle. Almanya maçına bakayım dedim akşam. Hollanda Almanya maçına. İlk yarı garip bir maç izledim. O kadar garip ki. Almanya 1-0 galipti, aman dedim yat Şener. Sonra 1-1 bitmiş maç zaten. Bu akşam da bizim çocuklar Fransa ile oynayacak. Bakalım.

gerek. Artık otomatik yazıyorum, yazmak istemesem de diyor Yusuf. Normalde servise giderken hep uyurum. Ama sesime dönünce diyor mesaj atasım geliyor diyor. Eyvallah, mesaj atabilirsin ama dikkatli ol, yanlış mesaj atma. Yani başkasına gideni bana gönderme. Kazayla. Seçkin Ertuğ, İsviçre'den Eskişehir'de diye yazmış. Reyhan günaydın. Bizim için de bir şarkı çalar mısın diyor. Serviste dinliyorlarmış. Tabii ki. Sırada bu var. Midyeci Fazıl, İzmir'e selam olsun. Olsa olsa bahçe hortumudur diyor. Hüseyin Güler. Cebimizden çıkan hortum da olabilir. Yani. Hop, hortumlanıyoruz.

Almanya'dan Trabzonlu Duygu'nun günaydın mesajını aldık. Mehmet, sana da günaydın diyelim. Eskişehir'den Havva hayırlı cumalar dedi. Samsun Terme'den Mert. Bursa'dan Erhan'a bir günaydın. Yeni konuyla ilgileniyoruz. Erhan, milli maçlar ne olur? Rakipler nasıl? Bizim durumumuz ne? Yorumunu merak ediyorum diyor. Samsun Terme'den Mert, dün söyledim bak. Fransa'da ayın kalecisi seçilen bir çocuk. Milli takımda değil. Gerisini sen düşün. Ben fazla karışmıyorum.

Hayırlı cumalar Sivas'tan Aslan. Aa, o beni aşardı. Sert olmuş biraz. Günaydın evimizin dostu Şener diye bir mesaj. Günaydın diyelim. Her şeye rağmen dünya dönüyorum. Allah'ım bizi aciz kullarını affetsin. Dünya dönüyorum, dönüyorum. Yani amin diyelim duanıza. Recep Dolmuş Sivas'a selam olsun. Bir teselli ver. Tam diyor milli takım için diyor. Gel abla gel gel. Gel böyle gel bak burası. Tam şurası sana zahmet. Biraz bir şeyleri döktük de ortalığı. Abla sağ olsun yardıma geldi. Yayındayken heyecan yaptık. Reklamlardan sonra buradayız. Karadeniz'e gideceğiz, bekliyorum. Önemli bir haber var.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın edim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: Ücretleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: Yine doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Evideye Şehre Dönüş Festivali başladı. Kitaplıklar 3.999, çalışma masaları 1.299'dan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor. Burada her şey evim için.
3: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
4: Televizyon deyince vatan.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
1: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında

0: Lifeline kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Bellona, Bellona.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.
4: Haydi.

Bir ara Ankara'da kuyruk vardı, hatırlıyor musunuz? Bir tabela, Kızılay tabelası. Türkiye'nin farklı noktalarından, dört bir yerinden oraya gidip, ki zaten Ankaralılar çok fırsat vermiyordu başkalarına, tabelanın önünde fotoğraf çektirme sevdası. Nasıl bir sistem, nasıl bir kafayla çalışıyorsa, ya anlık sosyal medyanın getirisi, aa bak burada çektirirsek bu olur kafası herhalde, ki sonra akıllının biri, başka türlü konuşmayayım, başımıza iş açmayalım, tabelayı söktü götürdü. O tabela orada değerliydi. Bu çok mevzu olmadı. Çünkü Kızılay, Ankara, orada bir tabela. Muhammed Salah gitti bir kayaya oturdu. Herkes bu kayayla fotoğraf çektirdi. Aman efendim, neymiş, alt tarafı bir kayaymış. Ya alt tarafı bir tabelaydı. Bu kadar düşürmediniz, bu kadar aşağılamadınız tabelayı. Muhammed Salah 70 küsür milyon, 90 milyon takipçisi olan bir dünyanın tanıdığı futbolcu, Trabzon'da yaylada bir kayaya oturdu, fotoğraf çektirdi. Trabzon halkı da Muhammed Salah olan sevgisiyle, o yani gitti orada, onlar da fotoğraf çektirdi kayada. Hatta birileri kayaya oturmayın üşürsünüz diye oraya bank götürmüş, banka otursunlar diye. İlginç olan şu sevgili dostlar, kayayı çalmışlar oradan. Yanlış duymadınız, kaya çalınmış. O kayayı, o taşı yerinden sökerek götürmüşler. Taşı bulmak için çalışmalar başlatılmış. Şimdi kamerada yok ki etrafta kim götürdü, kim aldı, satamadan getirdi. Yani gidip fotoğraf çektirmeyi anlarım. Kızılay tabelasını sökenlerden şüpheleniyorum. Kayayı da onlar almış olabilir oradan. Taşı götürmek ne ya? Karadenizliği de bu kadar değil ya.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 25 Eylül Cuma, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri dönüşü gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma değinen Erdoğan, seyri sefer serbestisinin korunması şarttır dedi. Erdoğan devam eden fon soruşturması ile ilgili de ilk kez konuştu. Sorumluluğu olanlardan hukuk önünde mutlaka hesap sorulacak dedi. Finansal sisteme ya da ekonomiye yönelik bir risk olmadığını vurguladı. Bu arada fon soruşturmasında tutuklananların sayısı 34'e yükseldi. 11 kişinin işlemleri sürüyor. Pusula Portföy'ün 28 yaşındaki yönetim kurulu başkanı Muhammed Yaraz'ın özel jeti ve 5 lüks otomobiline, Emre Tezmen'in özel jetine ve Pusula yöneticilerinden Serdar Turhan'ın özel üretim lüks yatına el konuldu. 2 jet ve 1 yatın piyasa değerinin toplam 1 milyar 800 milyon lira olduğu öğrenildi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda protesto edildi. Netanyahu konuşması için kürsüye gelirken birçok delege genel kurul salonunu terk etti. Netanyahu'nun kürsüye çıktığı anlarda binlerce New Yorklu da sokakları doldurdu. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi önündeki eylemde aralarında

0: Sinan Bolak İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Muğla'da rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bodrum Liman Başkanı Tuncay Aydın tutuklandı. Aydın'ın Rus bir iş insanından lüks yatının ilçeye her girişi için 2000 euro talep ettiği iddia ediliyor. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde dün sabah 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı olmadı. Bazı köy evlerinde ufak çatlaklar var. Kent genelinde eğitime bir gün ara verildi. NTV yayınına katılan jeolog Profesör Doktor Okan Tüysüz bölgede daha büyük bir deprem beklemediklerini ifade etti ancak fay hattının uzunluğuna dikkat çekti.
1: Geleceğe yönelik de büyük bir deprem beklentisi olacağı kanaatinde olmadığımı belirtmek isterim. Ama bu fayın 70 kilometrelik boyuyla 7'ye varabilecek deprem üretme potansiyeli olduğunu da söylemek lazım.
0: Trabzon'da bir evin bahçesinde kazı yapan işçi toprak yığınının altında kaldı. Arama çalışmaları sonucu işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Kazıyı yaptıran ev sahibi gözaltında. Manisa'da 11 öğrencinin yaralandığı okul yakınındaki saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Gözaltı sayısı 10'a yükseldi. NTV yayınında soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Biz tedbirlerimizi aldık ama aileler de sorumluluklarını yerine getirmeli," dedi.
2: Çok kapsamlı tedbirler alındı okullarda. Saldırı okulda olmadı. Bu saldırının sadece ve sadece okul güvenliği, emniyet ve benzeri üzerinden okumamak gerekiyor. Şimdi olaya bir de şöyle bakmak gerekiyor. Evinde duvarda asılı bir av tüfeği olan bir ailenin, ailelerden istirhamımız, evinde silah olabilir ama lütfen bu çocukların erişemeyeceği yerlerde bu silahların olması gerekiyor. Ailelerimizin sorumlulukları var, onları yerine getirmesi lazım.
0: Türkiye Sinema Festivali başlıyor. Hafta sonu 75 ilde 1500 salonda gerçekleşecek festival kapsamında 17 film sinema severlerle buluşacak. Bilet fiyatları 90 lira olarak belirlendi. Türkiye'nin dört bir yanından dondurma ve tatlı çeşitleri Ankara'ya taşındı. Başkentte 70'ten fazla standın yer aldığı dondurma ve tatlı fuarı başladı. Fuar pazar akşamına kadar Altın Park'ta ziyarete açık olacak.
3: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %2,74 değer kaybıyla 12.888 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 48.96, euro 55.70, gram altın 6.725 liradan işlem görüyor. Bitcoin 84.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
0: A milli takım Uluslar A Ligi macerasına başlıyor. Ay Yıldızlılar ilk maçında Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Havvanur Ketu'da Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Artı 80 kiloda finale çıkan 19 yaşındaki sporcu Rus rakibi Olifrenko'yu mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Anadolu Efes Euroleague'de yeni sezona yenilgiyle başladı. Lacivert Beyazlılar deplasmanda karşılaştığı Barcelona'ya 89-82 mağlup oldu. Euroleague'in ilk haftasında bugün de temsilcilerimiz parkeye çıkıyor. Beşiktaş saat 20'de Valencia Basket'i, Fenerbahçe'de 20.45'te Virtus Bologna'yı ağırlayacak. Şansa kalmaz işimiz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede sıcaklık artıyor. Bugün İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu 23, Ankara parçalı bulutlu 20, İzmir az bulutlu 26, Antalya az bulutlu 28 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
0: Ankara-Konya yolunun 34 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 18 ile 21. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Niğde-Pozantı otoyolunun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: İzmit'ten günaydın. Serviste kralla işe gidiyoruz. Gamzeli'ye gelsin. Sıradaki şarkı kimden bilmiyorum. Günaydın Diyarbakır'dan Mehmet. Şanlıurfa'ya geçmiş olsun. Allah beterinden korusun diyor. Amin. Hollanda'dan Alican. Ciddi olamazsın. Taşı çalıp ne yapacaklar diyor. Kendi mekanının önüne getirecek. Üzerine tabela koyacak. Salağın oturdu taş diye. Fotoğraf çektirip para kazanacak. Taşın sahibi yok ki, dağın taşı. Kurnazın biri aldı götürdü. İnşallah satamadan getirmez.
1: Bir yar sevdim Antepli şekerden, baldan tatlı, incitmeyin yarimi.
0: Bizim Selçuk da şeyi zannediyoruz, eczacı Selçuk. İncitmeyin. Oraya koyulan bank koltuğu alıp götürdüler zannetti. Taşı götürdü, taşı koltuğu değil.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artışı başlıyor. Ege güneşli, karayel sert esiyor. Marmara'da hafta sonu Poyraz kuvvetlenebilir. Doğu ve Güneydoğu'da Lodos'la hava sıcak. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile İskenderun körfezi çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetlenebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.

0: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
1: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.

0: bilgisayar.com'da.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Ekspertiz. Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı. Her güzele
3: bir Mindus. Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Evidea Şehre Dönüş Festivali başladı. İkili tava setleri 799, çaydanlık takımı 999 liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor. Burada her şey evin için.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProEase ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProEase ailesi.
9: ...2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
10: PTR. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
11: Denize çek gönder, denize çek gönder.
12: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

e-ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İlaç gibi radyo.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

8.26 Cuma sabah, günlük güneşli bir hava var. Geçmiş olsun Mardin, Diyarbakır, Elazığ, Urfa, Gaziantep, Mardin'den Ahmet Mert göndermiş. Harbiden büyük geçmiş olsun ya. Cumamız mübarek olsun Metin. Olgaç Metin, Amasya'dan Mahmut Kaya, Cemal Narman, size de emekçilerimize günaydın diyelim. Denizli'den Sayın İzmir, Torbalı'dan Beyhan. Gece vardiyasından çıktık, uyumaya gidiyoruz diyor. Bana yazma bari ya. Ya uyandıran adamım. Sen diyorsun ki uyumaya gidiyoruz. Olmadı be. Kaslı Yusuf. Kuşçu Samet. İrfan Kuş Bursa'dan. Bizim Kuşçu Özay'ı da unutmayalım bu arada.

0: Centro.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 25 Eylül Cuma, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. En son haberin manşetiyle başlayalım bugün. Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 34 oldu. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 8'i tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 34'e yükseldi. Kim sorumluysa hesabını verecek, Hürriyet'in manşeti bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon depremine yol açanlardan hesap sorulacağını söyledi. Sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur, dedi. Erdoğan, Türkiye'ye hareketinden önce New York'ta Türk gazetecilere konuştu. Ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusudur. İlgili kurumlarımız meselenin üzerine kararlılıkla gidiyor. Yargımız kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bazı gözaltılar ve tutuklamalar oldu. Benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için her türlü tedbir alınacaktır, dedi. Fon soruşturmasında dikkat çeken gelişme, iki özel jet ve lüks yata el konuldu. Bu haberde MyNet'te öne çıkıyor. Fon soruşturması kapsamında tutuklanan Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen iki özel jetle Pusula Portföy Yönetim Patronu Serdar Turhan'a ait 2026 model lüks yata el konuldu. İki özel jet ve lüks yatın toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira olduğu değerlendiriliyor. Dünya söylediğimiz yere yeni geliyor. Sabah gazetesinin manşeti ayrıntı şöyle: 16 kez çıktığı Birleşmiş Milletler kürsüsünde ilk gün ne söylediyse bugün de aynı yerde durduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler reformu o zaman yapılsa savaşlar önlenecek, bunca can kaybedilmeyecekti, dünya ilk gün söylediğimiz yere geliyor, dedi. Siyonist katile küresel tecrit, hemen bu haberin yanında dikkat çeken başlık. New York'ta yoğun protestolarla karşılanan soykırımcı Netanyahu, Birleşmiş Milletler'de boş koltuklara konuştu. Dünya liderleri de yüzüne bile bakmadı. Yine önemli bir başlık internet haberden: Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına yanıt. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa edeceği yönünde ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Şimşek hakkında ortaya atılan istifa iddialarını kesin bir dille yalanladı ve görevinden ayrılacağı yönündeki ifadelerin asılsız olduğunu açıkladı. Geçelim Milliyet'in manşetine. Terör yerine huzur geliyor. New York'taki temaslarını değerlendiren Cumhurbaşkanı gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Irak'ın Sincar'dan PKK'yı çıkarması için komşumuzla artık terörü değil huzuru konuşmak istiyoruz, dedi. Ve logonun hemen yanında dikkat çeken başlık: milli heyecan başlıyor. A milli futbol takımının UEFA Uluslararası Ligi macerası bugün başlayacak. Ay Yıldızlılar ilk maçında 2026 Dünya Kupası'nı dördüncü bitiren Fransa ile karşı karşıya geliyor. Türkiye grubunun ikinci karşılaşmasında 28 Eylül pazartesi günü Bursa'da İtalya ile karşılaşacak. NTV haber portalında manşet: evden çalışma düzenlemesi değişti. Ayrıntı şöyle: resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliğine göre işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek. Şimdi Sözcü'nün manşetine geçelim. Sözcü gibi vergi verip istihdam yaratanların talebini reddeden SPK, borsayı bir masa bir sandalye şirketle doldurmuş. Sözcü, geçen yıl nitelikli yatırımcılar için tahvil ihraç etmek istedi. SPK bu talebi geçersiz olarak reddetti. Aynı kurumun halka arz izni verdiği 66 şirketin tablosu arkasında duygusal yakınlık mı var, dedirtti. Son fon vurgunu borsa şirketlerinin mercek altına alınmasına yol açınca SPK'nın ayrımcılığı da ortaya çıktı. Çalışan sayısı 0 ile 15 arasında değişen 66 şirketin borsaya açılmasına izin verildiği belirlendi, deniliyor detaylarda. Bu haberle basın turunu tamamladık. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün Seviye Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. Seviye Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece Seviye Enerji bayilerinde. Seviye Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: Seviye Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

hayat boyu ne yapıyormuşuz biliyor musunuz? Beyin olarak iki kez vites değiştiriyormuşuz beynimiz. Amerika'da yapılmış bu araştırma. Beynin yaşam boyunca iki kez vites değiştirdiğini ortaya çıkarmış. Farklı yaşlardaki kişilerden alınan 1,5 milyondan fazla beyin hücresi incelenmiş. Buna göre beyin çocukluk ve gençlik boyunca hızla değişiyor. 24 yaşında bu gelişim yavaşlıyor. Bu yaştan sonra beyin daha sakin ve dengeli bir döneme giriyor. Bu istikrarlı dönem 60 yaşına kadar sürüyor. 60'tan sonra ise beyni koruyan ve hasarı onarmaya çalışan hücreler daha fazla çalışmaya başlıyor. Çünkü yaş ilerledi, kendini koruması lazım. Eskisi gibi dinç değil. İki kez, hayatta iki kez vites değiştiriyormuşuz beynimiz. Sonrasında bakın şu ortaya çıkıyor. İnsanlık tarihinde ilk defa bir kuşak, kendinden hani Z kuşağı, bilmem ne kuşağı, alfa, beta var ya, insanlık tarihinde ilk defa bir kuşak kendinden sonraki kuşaktan daha yüksek IQ'ya sahip. Biz, evet yanlış uymadınız, bizdeki IQ bizden sonra gelen nesilden daha zeki. 1997'den önce doğanlar sonra doğanlardan daha zekiymiş. Yani peki bunu incelemeye, araştırmaya gerek var mı bilim olarak? Bence yok. Şimdi millet ne hava yapıyor? 97'den önce doğanlar var ya, nasıl geriliyor? Nasıl kasılıyor şimdi? Evet, ben de varım. Ben biliyordum zaten. Sizin çocuk zeki ama çalışmıyor. Ya. Özel okul sarmalıdır bu.

haberi sosyal medyada paylaşıp hava atmak isteyenler haberi istiyor benden. Verdim. Görüntüyü istiyorlar. Elif, Samsun'a selam olsun, 88'liyim. Farkımız var, ben biliyordum diyor. Benim bu konuya kadar, hani şimdiye kadar hiç şüphem olmadı zaten diyor. Sabri göndermiş. Hasan, buongiorno. Ben otomatiğe bağladım zaten diyor. İzmir'den Sibel, teşekkür ederim kardeşim.

Baviera'dan Erdik'ten Cinoğlu Adem göndermiş, hoş gelmiş diyelim. Bizim hocamız Metin Çeri hocamız da servisteki arkadaşlara bir güzellik yapalım mı diyor. 26.92 Mustafa, 53.31 Mehmet, 41.97 Onur, 1997 bu kim? Muhammed. Bak 97 çıktı karşımıza. Yine bir yerde var, plaka da olsun çıkıyor. 97'den önce doğanlar şimdikilere göre daha zekiymiş. Aa, Duru Saral bizi dinliyormuş. Duru'ya da bir günaydın diyelim. Okullar başladı tabii. Erken kalkmalar. Ahmet'im canım kardeşim, Mehmet'e de selam söyle. Duru Saral'ın yanaklarından öpüyorum. Allah zihin açıklığı versin. Ben yavaş yavaş vedaya doğru giderim. Hadi bakalım.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın edim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübe.

0: Prime Computest Auto Expertise. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
1: 21-28 Eylül tarihleri arasında Xiaomi Redmi Buds 8 Lite ANC TWS kulak içi Bluetooth kulaklık 1399 liraya, Xiaomi Redmi Watch 5 Lite 2799 liraya vatandı. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
0: On yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: o. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
5: Büyük rahatlık Paytr.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre, artısı var.
9: Castrol Edge, pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
10: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Sen de katıl derim, katılır.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Bundan sonra sözlerimi anlamayan kişilere yaşını soracağım diye bir dostumuz mesaj atmış. Kendini tanıtmamış, sağ olsun. Efendim bugün cuma, yine söyleyelim. Borçlarınızı ödeyebildiğiniz, alacaklarınızı tahsil edebildiğiniz bir gün olsun. Çok güzel bir söz. Bugün sosyal medyada paylaşmıştım. Veren el ol. Ama her isteyene değil, hak edene. Sürçül insan değilse kahvola. Ölmezse kalırsak pazartesi görüşmek üzere. Benim Zeynep Hanım. Bay bay.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 25 Eylül Cuma, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri dönüşü gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma değinen Erdoğan, seyri sefer serbestisinin korunması şarttır dedi. Erdoğan devam eden fon soruşturması ile ilgili de ilk kez konuştu. Sorumluluğu olanlardan hukuk önünde mutlaka hesap sorulacak dedi. Finansal sisteme ya da ekonomiye yönelik bir risk olmadığını vurguladı. Bu arada fon soruşturmasında tutuklananların sayısı 45'e yükseldi. İsrail Başbakanı Netanyahu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda protesto edildi. Netanyahu konuşması için kürsüye gelirken birçok delege genel kurul salonunu terk etti. Netanyahu'nun kürsüye çıktığı anlarda binlerce New Yorklu da sokakları doldurdu. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi önündeki eylemde aralarında Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon'un da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Eski MİT Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yaptığı iddia edilen bir şüpheli ifadesi alınmak üzere Silivri Adliyesi'ne götürüldü. Kozinoğlu'nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında AK Partili ve MHP'li eski belediye başkanlarının da aralarında olduğu 31 kişi gözaltına alındı, 3 şüpheli aranıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni bir gözaltı var. Dava kapsamında yargılanan TÜSİAD'ın eski başkanı Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Muğla'da rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bodrum Liman Başkanı Tuncay Aydın tutuklandı. Aydın'ın Rus bir iş insanından lüks yatının ilçeye her girişi için 2000 euro talep ettiği iddia ediliyor. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde dün sabah 5,4

0: Niyet ve benzeri üzerinden okumamak gerekiyor. Şimdi olaya bir de şöyle bakmak gerekiyor. Evinde duvarda asılı bir av tüfeği olan bir ailenin, ailelerden istirhamımız, evinde silah olabilir ama lütfen bu çocukların erişemeyeceği yerlerde bu silahların olması gerekiyor. Ailelerimizin sorumlulukları var, onları yerine getirmesi lazım.
1: Türkiye Sinema Festivali başlıyor. Hafta sonu 75 ilde 1500 salonda gerçekleşecek festival kapsamında 17 film sinema severlerle buluşacak. Bilet fiyatları 90 lira olarak belirlendi. Türkiye'nin dört bir yanından dondurma ve tatlı çeşitleri Ankara'ya taşındı. Başkentte 70'ten fazla standın yer aldığı dondurma ve tatlı fuarı başladı. Fuar pazar akşamına kadar Altın Park'ta ziyarete açık olacak. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
1: A milli takım Uluslar A Ligi macerasına başlıyor. Ay Yıldızlılar ilk maçında Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Havva Nur Ketu da Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Artı 80 kiloda finale çıkan 19 yaşındaki sporcu Rus rakibi Olifrenko'yu mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Anadolu Efes Euroleague'de yeni sezona yenilgiyle başladı. Lacivert Beyazlılar deplasmanda karşılaştığı Barcelona'ya 89-82 mağlup oldu. Euroleague'in ilk haftasında bugün de temsilcilerimiz parkeye çıkıyor. Beşiktaş saat 20'de Valencia Basket'i, Fenerbahçe'de 20.45'te Virtus Bologna'yı ağırlayacak. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
1: Ankara-Konya yolunun 34 ve 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 18'de 21. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Niğde-Pozant otoyolunun 3'te 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Kezban'ın günlüğü.
4: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

Günaydın. Günaydın herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Şener'i uğurladık. En kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir cuma günü olsun hepimiz için. İnşallah gün boyunca güzel haberler alıp birbirimize güzel haberler verelim. Harika bir babalar listeliyle cumaya merhaba diyelim, çalışanlara kolaylıklar. Gurbette bizi dinleyenlere de selamlar, sevgiler iletelim.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artışı başlıyor. Ege güneşli, karayel sert esiyor. Marmara'da hafta sonu Poyraz kuvvetlenebilir. Doğu ve Güneydoğu'da Lodos'la hava sıcak. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle İskenderun körfezi çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetlenebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
5: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Şoperfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Şoperfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
6: Sen neymişsin Şoperfly?
7: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
8: Pazartesi spora başlarım diyordum da pazartesileri sevmiyorum.
9: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
10: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
11: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
12: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
11: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
6: Sensat.com.
13: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
14: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
15: Pilot Garaj Auto Expertiz.
16: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
17: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
16: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
17: Mutlu.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Evide Ya Şehre Dönüş Festivali başladı. Altılı havlu setleri 249, banyo setleri 259 liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor. Burada her şey evim için.
2: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProAce ailesi
3: bambaşka yere taşır. Toyota. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta.
8: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Ne istersen
9: o. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
11: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: Lütfen maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
1: İlaç gibi radyo.
3: Kral. Gönüllerin kralı.

0: aşkı bundan sonra
1: kurtuldum. Türkiye'nin değişmeyen bir numarası Kral FM.
2: İlaç gibi radyo.
3: Kezban'ın günlüğü.

Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Güzel bir gün olsun hepimiz için. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir gün olsun. Çalışırken bizi dinleyen kralcılarımıza kolaylıklar diliyorum. Özellikle de tarlada, bağda, bahçede kulağı bizde olanlara bolluk, bereket dolu bir hasat diliyorum.

İşte sizi böyle güzel bir İbrahim Tatlıses sahnesine götürdüm. Orada ağırladım farz edin sevgili kralca. Eskiden ne güzeldi ya. Canlı canlı programlar yapıyorduk. Biz de burada üretiyorduk. Bizim de burada kayıtlarımız oluyordu. Bizim stüdyolarda çekimler yapıyorduk değil mi? Her şey değişti ya. Her şey değişti. Şimdi o güzel günleri anmak isterseniz bizim YouTube kanalımızda, Kral Müzik YouTube kanalımızda bütün o eski kayıtları bulabilirsiniz orijinalleriyle. O zamanın güzel enerjisini ve coşkusunu Kral Müzik YouTube kanalında izleyebilirsiniz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
3: Bellona, Bellona.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
1: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
2: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
3: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
4: 1-30 Eylül tarihleri arasında seçim

0: Nefsimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre. Ferre artisi var.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Ütü deyince vatan.
3: İlaç gibi radyo.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
6: Kezban'ın günlüğü.

Benim sana bu aşkımın tarifi yoktu dedi. Emrah'ın Duman Üstünde şarkısını dinlettim sevgili kralcılar. Tarifsiz bir aşkı anlatıyordu. Şimdi gerçek anlamda tarifsiz bir aşkı bütün hücrelerinizi hissedeceğiniz şahane bir şarkı paylaşacağım. İlk defa benden dinleyeceksiniz. Alemin Kralı'nda Kezban'ın gününde çok heyecanlıyım. Çünkü şarkının nasıl yaratıldığını, o yaratım sürecine, o oluşturulma sürecine tanıklık ettim. Ve çok kalbimde hissettim bu şarkıyı. Çok severek bir an önce bitmesini bekledim, heyecanla bekledim. Bizim 30 yıllık dostluğumuzun, dinleyicilerimizle 30 yıllık paylaşımımızın birikimleri yavaş yavaş böyle ortaya çıkıyor ya. Gezegen Mehmet'in yaptığı sözü müziği kendisine ait şahane bir şarkıyı armağan edeceğim. Gezegenin bütün sevenlerine, bütün kralcılara. Bazı aşklar vardır. O da öyle tarif ediyor şarkıyı. Hani ayrılıkla değil de ancak ölümle sonlanır. Hatta ölüm bile o aşkı bitirmeye yetmez. Öyle bir şarkı. Dinleyin bakalım nasıl hissedeceksiniz. İlk defa Kral FM'de Kezban'ın günlüğünde.

Ya tüylerim diken diken oldu yemin ederim. Ne hissediyorsunuz benimle paylaşın ne olur. Nasıl buldunuz şarkıyı? Şarkımızın adı Araf'ta Söz Müzik, Gezegen Mehmet. Sizlerle 30 yılın paylaşımının neticeleri bunlar, şarkılar, şiirler olarak geri dönüyor. Ne hissettiniz çok merak ediyorum. Sonsuz bir aşkı anlatan ve ayrılmak mecburiyetinde kalan, hastalık nedeniyle ya da bir hikaye bilmiyoruz işte. Biri diğerini bırakıp sonsuz aleme göçerken bir vasiyet niteliğinde bırakıyor bu şarkıyı. Benimle birlikte dinlerken ne hissettiniz lütfen bana yazın.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Sensat.com.
4: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
5: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
4: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
3: Sensat.com.
6: Kendi muayenehanesini açar, parasını da kazanır.
7: Ya kızım, sence ben sadece para mı istiyorum? Ben birisi olmak istiyorum bu hayatta Gülizar. Saygı duyulan, kapısı açılan, sandalyesi çekilen, onların masasına oturan biri.
8: Yeni dizi Başkalarının Hayatı cumartesi Star'da.
9: Ben Danilo Zarna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
10: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
12: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
13: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
14: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
15: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
16: Reklam. Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
17: Kezban'ın günlüğü.
18: Şekerim, sen beni ziyarete gelir miydin ya? Sen gelir miydin dünyalar güzeli rüyam? Kimler dinliyormuş acaba? Şöyle bir yanaş bakalım.
19: Bizim çok sevdiğimiz bir can dostumuz var. Sevgili Ercan, Ercan Göler.
18: Kral ailesinin en tatlısıdır Rüya. Bir şey istemiş, çalmaz mıyım? Ay, Ercan, bütün arkadaşlara selam söyle. Kolaylıklar diliyorum size. Rüya ve benden Yaşayan Efsanenin en güzel şarkısı size hediye olarak gelsin.
19: Harika.
18: Oldu mu?
19: Oldu, mükemmel.
18: İyi çalışmalar diliyorum.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: İlaç gibi radyo.
2: İbrahim Erkal'ın en sevdiğimiz şarkılarından biriydi Sevme. Güllü ile devam ediyoruz. Yine sevdiğimiz bir başka ses. Dün Zeki Müren'in 30. koskoca 30 yıl geçmiş, 30. ölüm yıl dönümüydü, onu andık. Bugün de Neşet Baba'yı anacağız. Yani onları aslında anacağız demek bizim için biraz sadece laf olsun diye söylediğimiz bir şey. Çünkü biz onları hiç unutmuyoruz. Her gün bizimleler, şarkılarıyla bizimle yaşamaya devam ediyorlar. Reklam dönüşü programı finalinde Neşet Baba'dan şahane bir eserini paylaşacağım sizinle. Ve tabii finali de Müslüm Baba'nın yine Neşet Baba'nın bir türküsünü yorumlarken de o güzel türkülerinden biriyle yapacağım. Kulağınız bende olsun.

Ve geldik bugün de programın finaline sevgili kralcılar. Kibariye'nin ardından reklam dönüşünde Neşet Baba'nın unutulmaz eseri Yalan Dünya. Ve finalde de yine bir Neşet Ertaş türküsü Müslüm Baba'nın sesinden gelecek, onun yorumundan Gönül Dağı sevenlerine hediye edeceğim. 25 Eylül 2012'de Neşet Baba'yı sonsuz aleme uğurladık. Şarkıları, eserleri bizimle kaldı, bizimle yaşamaya devam ediyor. Bütün sevdiğimiz sanatçılara, hem Müslüm Baba'ya hem Neşet Baba'ya, Zeki Müren'e, Gülli'ye, az önce dinlettim size, İbrahim Erkal'a, sevdiğimiz tüm sanatçılara Rabbim gani gani rahmetler eylesin. Kısmetse pazar akşam saatler 20'yi gösterinceye dek kendinize iyi davranın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
2: Vakıfbank daima seninle.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübe.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Beni Vidigöz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Beni Vidigöz.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
4: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
5: Mindus. Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Ben Danilo Zarna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
7: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde bulunuyoruz.

0: güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede sıcaklık artıyor. Bugün İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu 23, Ankara parçalı bulutlu 20, İzmir az bulutlu 26, Antalya az bulutlu 28 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim merkezi hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyorum. Sevgili Kezban'dan mikrofonu devraldım. 2 saat boyunca en güzel şarkılar yine her zaman olduğu gibi sizler için gelecek. Haftanın son mesai günü saat 11'i gösteriyor. 13'e kadar beraber olacağız. Mesajlarınıza, isteklerinize de yer vereceğim. Afrikalı Ali Instagram hesabım en son yaptığım paylaşımın altına istek şarkılarınızı ve notlarınızı yazıp gönderebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

0: Habitat'ı risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artışı başlıyor. Ege güneşli, karayel sert esiyor. Marmara'da hafta sonu Poyraz kuvvetlenebilir. Doğu ve Güneydoğu'da Lodos'la hava sıcak. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki ile İskenderun körfezi çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetlenebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
6: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin.

0: Parafpara. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Parafpara güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: İlaç gibi radyo.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

Evet, Müslüm Baba'nın hemen ardından Serkan Kaya'dan çok güzel bir şarkı, hatta iki tane şarkı hazırladım. Dün akşam Ankara'da Kültür Yolu Festivali kapsamında Serkan Kaya sahne aldı. Muhteşem bir akşamdı, arabesk dolu bir akşamdı. Ankaralıların da yoğun ilgi gösterdiği muhteşem bir gündü. Sunuculuğunu ben gerçekleştirdim, sahneden de söz verdim. Dedim ki yarın Ankara'da dinleyen kralcılara iki tane Serkan Kaya şarkısı armağan edeceğim. Sözümü de yerine getireyim. Şu an Ankara'da dinleyen kralcılar, sizlere özel hazırladığım iki tane muhteşem şarkı var. Serkan Kaya şarkısı var. Bu şarkılarla birlikteliğimiz devam ediyor.

0: Deniz devam ediyor. Bugün bir değişiklik yaptık. Kalabalığız. Ekip arkadaşlarımız var. Kahvaltımızı yaptık. Karavanın içine sığmadığımız için dışarıya çıkarttık. Bu görüntüyü çekip paylaşalım abi muhakkak. Şöyle etrafını bir çeksene. Nihat abi
1: Bunu
0: şöyle
1: yapma yapma
0: etrafı
1: ha.
0: da bir çekelim. Bunu sosyal medyada paylaşacağız. Sevgili hemşerim
1: Karabulut.
0: Ali Karabulut yanımda, değerli kardeşim yanımda. Sevgili Aytaç abi burada, sevgili Volkan burada, sevgili Nihat burada, Ersin burada, Murat abimiz burada. Kalabalık bir ortamda karavanın hemen yanına bir masa kurduk ve şu an dışarıdan yayınımı gerçekleştiriyorum. Bu görüntüyü de birazdan sosyal medyada paylaşacağım. Evet, mesajlarınızı bekliyorum. Afrikalı Ali Instagram hesabım. En son paylaştığım videonun altına isteklerinizi ve kısa notlarınızı yazıp gönderebilirsiniz.

0: Biz devam ediyor. Mesajlarınız da gelmeye başladı. Mesajlarınızı Afrikalı Ali Instagram hesabından en son yaptığım paylaşımın altına yazarak gönderebilirsiniz. İstanbul'dan Necla, Meryem, Havva, Birsen, Neriman ve Gülhan. Onlar da şu an beni dinliyorlar. Servise geçeceklermiş. Hemen bir şarkı çalmamı istemişler bu arada. Bir şarkı armağan edeyim. Az önce sosyal medyada paylaştık ortamımızı. Açık büfe yayın yapıyoruz bugün. Açık büfe yayınımızda misafirlerimiz var, mesai arkadaşlarımız var. Birkaç gündür sağ olsun sevgili Volkan kardeşim sabah kahvaltımızı getiriyor, akşam yemeğimizi getiriyor. Kral Zeus'tan bahsetmeden ben sen neler söyleyeceksin kardeşim?
1: Abi öncelikle bu yayında senin emeğin çok büyük. Bizi de bu yayına kabul ettiğin için öncelikle sana teşekkür ederiz abi.
0: Estağfurullah, her zaman.
1: Yarınki mevzuyu yine bir önce bir hatırlatalım abi.
0: Sosyal medyada paylaştım. Yarın saat 15'te Ankara'da bir söyleşi gerçekleştireceğiz.
1: Evet,
0: muhakkak. Kralcılar gelirlerse onlarla da hasbihal etme, fotoğraf çekilme fırsatımız olacak orada.
1: Olacak inşallah abi. Bu arada karşımızda da Aytaç abi oturuyor. Zeus, evet. Kral.
0: Kral.
1: Başımızın tacı. Ali abimiz karşımızda.
2: Teşekkür ederim.
1: Çok sevdiğimiz. Nihat her zamanki gibi yanımızda abi.
0: Sessizliğini koruyor.
1: Sessizliğini koruyor ama sonradan açılıyor abi. Kral ve kral dinleyicilerine de bu arada çok şanslı olduğunuzu belirtmek istiyorum abi.
0: Çok teşekkür ederim kardeşim. Güzel bir şarkı hazırladık. Sen Müslüm Gülses'ten istiyorsun sürekli. Müslüm Baba'dan bir şarkı dinleteyim ben sana.
1: Olur abi.
0: Kime armağan edeceğiz?
1: Başta Aytaç abi, Nihat, sen ve tüm kral dinleyicilerine armağan edelim abi.
0: Evet, Müslüm Baba'nın şarkısı gelsin bakalım.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Kürt mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Oo, her yerden sipariş aldık.
4: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.

0: Midea Şehre Dönüş Festivali başladı. Kitaplıklar 3.999, çalışma masaları 1.299'dan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor. Burada her şey evin için,
1: evi de yer. Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık, bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Her güzele bir Mindus.
7: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
8: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir
9: getir. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: İlaç gibi radyo.
13: Reklam.

Dinleyicimize bu arada Ankara'da sela okunuyor. Bilmiyorum şu an yayına gidiyor mu ses ama hayırlı cumalar diliyorum tekrar herkese. Muhammed Usta az evvel ismini saymıştım, ekibin ismini saydım ama Muhammed Usta'nın ismini unutmuşuz. Ona da buradan selamlarımı iletmiş olayım. Hayırlı cumalar Bülent abiye, Mert kardeşime ve Halim Nazlı'ya, tüm Çankırılı dostlara gelsin demiş. Fahri Bayır göndermiş mesajı. Bursa'dan selamlar, bir isteğim var diyor Süleyman Eren. Antalya Döşeme Altı ilçesinden Ali Can Kurtaran mesajını iletmiş. İstanbul Güngören'den Alaaddin, bütün kralcılara Hasan, Muhammed, Şahin Türk ve Mehmet abi için ve tüm ayakkabıcılar için bir şarkı çalmanı istiyorum diye notunu iletmiş. Gelen mesajlarda yer alan isteklerden bir tanesi daha hazır.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 25 Eylül Cuma, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Fon soruşturması genişliyor. Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kirimci dahil 11 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Erkan Kirimci aynı zamanda Tera Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinde bulunuyordu. Zanlılar çeşitli fonlarla borsada işlem gören bazı hisselerin değerini abartılı şekilde yükseltip haksız kazanç sağlamakla suçlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturması ile ilgili ilk kez konuştu. Sorumluluğu olanlardan hukuk önünde mutlaka hesap sorulacak dedi. Finansal sisteme ya da ekonomiye yönelik bir risk olmadığını vurguladı. Fon skandalına ilişkin soruşturma sürerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu kez MASAK'ın mali istihbarat sistemine yönelik siyasi ve askeri casusluk soruşturması başlattı. Dönemin bir MASAK Başkan Yardımcısının da aralarında bulunduğu 22 şüpheliden 5'i gözaltına alındı. 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleşti. Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 33'ü gözaltına alındı. Eski MİT Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada derinleşiyor. Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yaptığı iddia edilen bir şüpheli ifadesi alınmak üzere Silivri Adliyesi'ne götürüldü. Kozinoğlu'nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında gelişme var. Adliyeye sevk edilen 52 şüpheliden 26'sı tutuklandı. Manisa'da bir lisenin önünde gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Okulun öğrencisi olan saldırgan av tüfeğiyle çevreye ateş açmış, 3 ağır 11 öğrenci yaralanmıştı. Muğla'da rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bodrum Liman Başkanı Tuncay Aydın tutuklandı. Aydın'ın Rus bir iş insanından lüks yatının ilçeye her girişi için 2000 euro talep ettiği iddia ediliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 28. dönem 4. yasama yılı değerlendirme toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye yasasının uygulanabilmesi için örgütün silah bırakması gerektiğini dile getirdi. Terörsüz Türkiye'yi hep beraber göreceğiz dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda protesto edildi. Netanyahu konuşması için kürsüye gelirken birçok delege genel kurul salonunu terk etti. Netanyahu'nun kürsüye çıktığı anlarda binlerce New Yorklu da sokakları doldurdu. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi önündeki eylemde aralarında Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon'un da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Türkiye Sinema Festivali başlıyor. Hafta sonu 75 ilde 1500 salonda gerçekleşecek festival kapsamında 17 film sinema severlerle buluşacak. Bilet fiyatları 90 lira olarak belirlendi. Türkiye'nin dört bir yanından dondurma ve tatlı çeşitleri Ankara'ya taşındı. Başkentte 70'ten fazla standın yer aldığı dondurma ve tatlı fuarı başladı. Fuar pazar akşamına kadar Altın Park'ta ziyarete açık olacak.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne yatay seyirle 12.885,57 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 12.900'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 48.96, euro 55.80, gram altın 6.734 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 84.000 dolar bandında.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: A milli takım Uluslar A Ligi macerasına başlıyor. Ay Yıldızlılar ilk maçında Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Havva Nur Ketu'da Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Artı 80 kiloda finale çıkan 19 yaşındaki sporcu Rus rakibi Olifrenko'yu mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Anadolu Efes Euroleague'de yeni sezona yenilgiyle başladı. Lacivert Beyazlılar deplasmanda karşılaştığı Barcelona'ya 89-80

0: ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 18'de 21. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Niğde-Pozantı otoyolunun 3'te 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
3: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve totalenerjiistasyonları.com.tr'de.
4: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
5: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
6: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
7: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
10: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Auto Expertise.
0: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu sanırsın, mutsuzluğu

0: Evet, sohbetimiz devam ediyor. Karavanın dışına cihazlarımızı çıkardık. Bir çadır altında, etkinlik alanımızda yayınımı da gerçekleştiriyorum. Ankara'dan sevdiğim bir kardeşim, sevgili Ömer kardeşim yanıma geldi. İstanbul'a geldiğinde de görüşmüştük. İstanbul'da yayın yapmış mıydık seninle?
1: Yok abi,
0: Karavanın yanına
1: yapmamıştık.
0: gelmiştin ama
1: Evet,
0: yapmamıştık değil mi?
1: yapmamıştık.
0: Nasılsın kardeşim?
1: Çok şükür abicim, sen nasılsın, iyisin?
0: Teşekkür ediyorum,
1: Hoş
0: ben de iyiyim.
1: geldin Ankara'mıza.
0: Ankara'ya geldik, hava sıcaktı. İki gün sonra serinledi ama iyi oldu. Biz çok sıcak yerlerden geldik.
1: Evet.
0: Malatya'da yandık, Kayseri'de yandık. Ondan evvel neredeydik Nihat?
2: Ordu'daydık.
0: Ordu'da serindi, fena değildi. Güzeldi ama Ankara biraz serin.
1: Bayağı güzel serinledi bence
0: Evet,
1: yani.
0: var mı buradan iletmek istediğin bir mesaj, söylemek istediğin bir şeyler var mı
1: Abi,
0: kardeşim?
1: bütün bizi dinleyenlere, senin gibi böyle favori olduğumuz abilerimiz var. Eskiden düde muhabbetin geçmişti hatta. Onlar şu anda muhtemelen bizi dinliyordur. Onlara Ankara'dan sevgiler. Güzel bir şarkı da hediye edersek.
0: Tamam. Güzel bir şarkı armağan edeceğim değerli dostlarımıza. Mesajlarınız da gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'tan Ayten Türkoğlu göndermiş. L tipi kapalı cezaevinde yatan oğlum Berat için bir istekte bulunacağım demiş. Onları çok seviyorum ve özledim diye bir not iletmiş. Memduh Toprak Adana'dan selamlarını ileten bir not göndermiş. Bir de istek şarkısını yazmış. Sevgili Muhittin Komutanım, Ankara'ya atamıza selam olsun diye bir not iletmiş. Sevgili Muhittin Komutanıma, Kayseri'ye de selamlarımı ileteyim. Sıradaki şarkıyı da sizlere armağan ederek devam edelim.

0: Dikliliğiniz devam ediyor. Adana'ya bir selam göndereceğiz. Sevgili Ömer kardeşimizin dostu. Neydi
1: Hakan
0: ismi?
1: Güngörmüş.
0: Hakan Güngörmüş. Cengiz Kurtoğlu'ndan da bir şarkı istedi. İstediği şarkıyı da hazırladık. O da senin sektöründen mi? Otomotiv sektöründen mi?
1: O da evet. Servis işleriyle uğraşıyor.
0: Evet. Servis işleriyle uğraşan
1: bir arkadaşımız.
0: Sevgili Güngörmüş ailesine çalacağımız bu Cengiz Kurtoğlu şarkısında armağan edelim. Volkan Ankara'dan selamlarını iletmiş. Volkan Apacan diyor ki Murat Kurşun'dan az evvel çaldığın şarkının adı neydi diye bir not iletmiş. Hemen bakayım sevgili kardeşim. Şöyle listemi bir başa doğru alıyorum, bakıyorum. Murat Kurşun'dan Sustuklarım Var isimli şarkıyı çalmışız bu arada. Haberin olsun sevgili kardeşim. Sıradaki şarkıyı sizlere armağan ederek, Cengiz Kutoğlu'nun bu şarkısını sizlere armağan ederek devam edelim.

İçine dert olacak, hiçbir şey sormayış. İçine oturacak, vedasız ayrılış. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesapla. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.

0: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
1: Yok artık, bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Sen de katıl derim, katılın.
1: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.

0: Evet, geldik birlikteliğimizin sonuna. Bana ayrılan sürenin sonu. Bu hafta Ankara'dan yayınımı gerçekleştirdim. Sevgili Ali Karabulut, değerli hemşerim, kıymetli kardeşim, köylüm, akrabam aynı zamanda, Ankara'da ikamet ediyor. Son şarkımı eşi Dilek Karabulut'a armağan ettiğini belirtti. Sevgili Ömer, mesai arkadaşları fabrikada dinliyorlarmış ama haber verdin mi?
1: Abi,
0: var mı söyleyeceğimiz isim var mı peki? Kimler dinliyor?
1: Abi, klima ustamız Zafer.
0: Klima ustamız Zafer'e.
1: Toplama ustamız Mustafa.
0: Toplama ustamız Mustafa'ya.
1: Kapıcı Umut kardeşime.
0: Kapıcı Umut'a ve Yusuf'a.
1: Yusuf kardeşim, boyada Halil abim ve çocukları.
0: Evet.
1: Diğer arkadaşlarımızın hepsine armağan ediyoruz.
0: Hepsine selamlar gönderiyoruz. Sevgili Ömer'den armağan olarak gelecek son şarkım. Bu arada Ankara'dan yayınımı gerçekleştirdim diye söylemiştim. Yarın da Ankara'da saat 15 ile 16 arası Instagram sayfamda paylaştım. Bir söyleşim olacak. Ankara'da müsait olan kralcılar, sizleri de bekliyoruz. Saat 15 ile 16 arası Merkez Ankara'da olacağım. Haberiniz olsun. Instagram'da en son yaptığım paylaşımdan detaylı bilgiyi, adres bilgilerini öğrenip görebilirsiniz. Haberiniz olsun. Sevgili Anıl, Kültür Yolundan güvenlik kardeşim, o da bir mesaj göndermişti. Az evvel istediği türküyü de çaldım. Sevgili Nihat kardeşime, sevgili Murat abiye ve Kültür Yolu Festivali'nde görevli olan bütün mesai arkadaşlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza da selamlar gönderiyorum. Son şarkım her zaman olduğu gibi Ferdi Tayfur. Pazartesi günü saatler 11'i gösterdiğinde tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede sıcaklık artıyor. Bugün İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu 23, Ankara parçalı bulutlu 20, İzmir az bulutlu 26, Antalya az bulutlu 28 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

malum diliyorum kralcılarımıza. 2 saat boyunca gününüze eşlik etmeye çalışacağım. Şu anda araçlarında, iş yerlerinde, evlerinde, yurt içinde, yurt dışında sesimiz, bu güzel şarkılarımız nereler yankılanıyorsa her gününüze bir kez daha sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Duygularınızı tercüman olacak, yaralarınızı pansuman olacak. Zaman zaman yüzünüzde tebessüm bırakacak, zaman zaman da zilendirecek çok etkili reçeteler yazacağım size. Öyle böyle değil. Fena, fena diyorum. Hiçbir yerlere ayrılmayın. Şöyle açın radyonuzun sesini kardeşim. Açın, açın, açın. Aynen. Harbi bacınız, harbi kız yayında.

insanoğluna yaranamazsın, yaranmaya da çalışmayın kardeşim. Gerçekten. Kimi gönlünüzü kırar, kimi ömrünüzü. Siz herkese iyi olayım derken bir bakmışsınız ki kendinize geç kalmışsınız. O yüzden kim ne derse desin, bu hayat başkalarını memnun etmek için değil, kendi huzurunuza, kendi

0: Flaş Kili Radyo.
1: Reklam.
2: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
3: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Şoperfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Şoperfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
4: Sen neymişsin Şoperfly?
5: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
6: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Evideya Şehre Dönüş Festivali başladı. İkili tava set.

0: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: Lösev hayat verir.
2: Kendi muayene hanesini açar. Parasını da kazanır.
3: Ya kızım, sence ben sadece para mı istiyorum? Ben birisi olmak istiyorum bu hayatta Gülizar. Saygı duyulan, kapısı açılan, sandalyesi çekilen, onların masasına oturan biri.
4: Yeni dizi Başkalarının Hayatı, cumartesi...

0: anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Seviyorsan sevimi çok, süpersiz ve gerisi yok.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş bundan tam 14 yıl önce aramızdan ayrıldı.
5: Merhaba efendim, hoş geldiniz. Zahmet ettiniz. Nerelerden geldiniz, nasıl geldiniz? Bu sıkıntılara katlandığınız için sizlere teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum, sevgilerimi sunuyorum efendim.
6: Gönül dağı yağmur yağmur buran olunca.
7: Her çalan saz çalar tatlı çalamaz, yar aşkı bağrında nar olmayınca diye bir türkü var. Bu sazın zaten bu sazı icat ettiren de yarın aşkıdır. Yüreğinde yar aşkı olmayan bu sazı çalarsa dıngırdadır. Ha sazı dıngırdatmış, ha karşısındaki dinleyenleri dıngırdatmış. Dıngırdatmasınlar da önce yarın aşkını yüreklerine koysunlar. Yarın aşkı onlara nasıl çalacağını tarif

0: Bizim geçim kaynağımız efendim asırlar boyundan beri davulumuz, zurnamızın, sazımız, kemanlarımız, işte kaşığımız, düğünler çalarlarmış. Asırlar boyu bizim ekmek ağacımız dedikleri, ekmek dalımız dediğimiz bir şey bu. Müzik aşkın icadıdır efendim. Doğuştan hepimiz ana yüreğine, aşka bağlıyız. Yani müzik herkes için gerekiyor.
1: Kral ailesi olarak değerli sanatçımızı bir kez daha rahmetle ve özlemle anıyoruz.

Bazı insanlar bu dünyadan göçüp gider ama sesi kalır, sözü kalır. Gönüllerde bıraktığı iz kalır. İşte Neşet Baba da öyle. Neşet Ertaş'ı saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Gönüller izi bırakan en güzel ülkelerinden birini paylaştık. Ve sevenleri de bu güzel türküyle beraber onu duayla andı. Devam ediyoruz.

Zamanlarda Krallığımızın da en çok beğendiği türkülerden biriydi. Adrese teslim ettik dostlar. 0532 703 92 00, 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Dinleyicilerimiz mesajlarını göndermeye başlamışlar. Devamını bekliyoruz.

ruha düşen sızı öyle kolay kolay geçmiyor kardeşim. Zaman unutturmaz, insana sadece susmayı, alışmayı öğretiyor. Bunu yaşayanlar, bu şarkı, bu türkü benden size armağan olsun. Bakalım bizleri kimler nerelerden dinliyorlar. Sevdiceğim Erkan Karan'a bir şarkı rica ediyorum demiş. Gazi Osman Paşa'dan sevgilin İlgüncü duyuyorsa mest olmuştur. Sevginiz daim olsun. Mesut kardeşim Kuyucak'tan selamlar Harbican demiş. O da bir türkü bekliyor. Çok sevdiği eşi Hatice, çocukları Eylül, Nisa, Haylaz oğlu Kaan için bir şarkı ricamdır abi kız demiş. Aç sesini kardeşim diyerek mesajını sonlandırmış.

selamlar. Biz onu da unutmayalım. Bu şarkıyı, güzel ezgimizi, türkümüzü ona da gönderelim. Sevdiği belli olmayanın sevgisine de güven olmaz kardeşim. Sevgi öyle saklanılacak bir şey de değil yani. İnsanın tavrından, sözünden, sahip çıkışından belli olur, belli olmalı. Yani beni seviyor mu diye yıllarca işaret arayacaksınız. Her gün soru işaretleriyle uyuyacaksınız. Olmaz öyle şey. Seven hissettirir. Hissettiremiyorsa da demek ki onun sevgisi sevgi değil. Hiç kendinizi kandırmayın. Bunu en güzel anlatan türkülerden biridir. Yavuz Bingöl'le devam ediyoruz.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
1: Yok artık, bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indiriminde var. Detaylar McFit.com'da.
2: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan Sensat.com'a tıkla.
3: Hayır hayır hayır hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu Sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan Sensat.com.
4: Sensat.com. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranı söndürün. İçeride çocuklar var.
8: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapın. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında e-devlete aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Yine doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.

Lanlar çok. Gırla. O yılanlar, o koynumuzda beslediğimiz yılanlar elinde sonunda kendini ne yapıyorlar, veli ediyorlar. Bunlarla çok fazla uğraşmayacaksın. Bunları kendi haline bırakacaksın. Ne yapacak bunlar? Zehirlerini alıp kendi yollarında, tabiri caizse kendi yolunda sürünecek. Hiç kendini kasmayacaksın.

Ömrü yollarda geçen tüm uzun yol kaptanlarımıza selam olsun. Gurbetçilerimize dahil olmak üzere. Onlara da bu güzel Güven Erkal yolunu göndermiş olalım. Arkadaşlar diğerine de yazdık reçetemizi. Ve artık bir saatimizde yavaş yavaş uğurlamak üzereyiz. 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız demiştik. Sevgili Cemil kardeşim, kendisi Ferdici ve her gün programımızı takip eden kralcılarımızdanmış. Kayseri'den eyvallah yazdık reçetemizi gönderdik sana da. Konya'dan Emine, Şeyma, gelin görümce seni dinliyoruz harbi kız. Eşlerimizi çok seviyoruz. Tır şoförü Yalçın ve otoboyacı Fahrettin. Duyuyor musunuz mu? Vallahi çok şanslısınız. Kıymetinizi bilin bunların.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara-Konya yolunun 34 ve 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 18 ve 21. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Niğde-Pozant otoyolunun 3 ve 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Kimse için üzülmeye değmez. Gerçekten, yürekten, harbiden seven de zaten sevdiğini üzmez. Öyle değil mi dostlar? Belgin ablamızla yeni saatimize demir attık. Bu şarkıyı Songül teyzem de çok sever. Belki de bir yerlerde bilinmiyorsa ona da armağan olsun. Beni kaybettin artık. Kamran Akkor'la şöyle müzik yolculuğumuzu birazcık daha derinleştirelim istiyorum. Sakaryalı Bahtiyar kardeşimiz Konya'dan bizi dinleyen Kralzor'umuzdan, Cevurgaz'dan Soner Çakır. Bir şarkı rica ediyorum sana ve sevdiklerime, bir reçete yazarsan şahane olur demiş. Gemlik'ten Fatih Bakkal

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artışı başlıyor. Ege güneşli, karayel sert esiyor. Marmara'da hafta sonu Poyraz kuvvetlenebilir. Doğu ve Güneydoğu'da Lodos'la hava sıcak. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile İskenderun körfezi çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetlenebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.

0: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Hayatta nelere alışmıyoruz ki? Her şeye alışıyoruz. Alıştıranlar sağ olsun. Valla. Peki Ferdi Baba şarkılarını duyum olmaz. Bir reçete daha yazacağım. Bu şarkıyı aracımda defalarca dinlemişimdir. Bilmiyorum ya, acayip bir şey oluyor bu şarkıyı dinlerken. Böyle farklı bir yere gidiyorum. Ve oradan da dönesim gelmiyor. Çıkamıyorum bu şarkının içerisinden. Aç sesini kardeşim.

Marmara'nızı gözyaşı döken, gözünden yaş eksik olmayan. Yapmayın öyle şeyler. Kimseyi ağlatmayın. Ferdi abimizin şarkısında söylemiş olduğu gibi, günaha girmeyin. Bir insanın gözyaşına sebep olmak kolay ama o gözyaşının hesabı fena ağırdır. Kimsenin kalbini kırıp ahını alıp da huzur beklemeyin. Bekliyorsanız daha çok beklersiniz. Ne yapalım, mesajlara bakalım. Harbicim, yoklamada ben de yerimi aldım. Bursa'dan Burcu Erat, canlarım Rüya ve Levent Erat'a gönder bir Recep Harbi kız demiş. Peki, gönderelim. Sefaköy'den Gülden, kaynım Cenk geçen ay hayatını kaybetti. Mekanı cennet olsun. Ferdi Baba çok severdi. Onun şarkılarını taklit ederdi. Onu özlüyorum demiş. Mekanı cennet olsun bir kez daha. Rabbim sabırlar versin size. Bornova'dan Mehmet kardeşimize helal abi bu kız demiş. Eyvallah. Peki, devam ediyoruz Müslüm Baba'yla.

gerek yok. Şarkının ritmi bile, müziği bile insanın tabiri caizse canına okuyor kardeşim. İşte onlardan biriydi Orhan Gencebay. Nereden bileceksin? Hemen akabinde yıkılmışım ben diyoruz. Niye böyle olduk bilmiyorum ama dağıldık sanki, değil mi? Ama arabesk dinleyen, arabesk şarkıları dinleyen kralcılarımız dayanıklıdır. Öyle kolay kolay yıkılmazlar. Çelik gibidirler. Peki devam edelim. Harbi kız seni dinliyoruz. Samsun'dan selamlar demişler. Orhan Gencebay'dan çok güzel bir reçete paylaştık, yazdık. Samsun'a da armağan olsun. Harbicim şarkılar yine ilaç gibiymiş. Konya'dan İsmail Baki Çakal. Sevgiler, selamlar. Giresun'dan selamlar Harbi kız. Açtık radyomuzun sesini kardeşim demiş Erdal Erol. Bu şarkılar zaten kısık sesle dinlenmez. Hakkını vermek lazım. Aç sesini kardeşim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
3: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.

0: Otis. Evide Yaşehre Dönüş Festivali başladı. Kitaplıklar 3.999, çalışma masaları 1.299'dan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor. Burada her şey evin için.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Her güzele
2: bir Mindus. Mindus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu akü bir numara.
8: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
9: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte.
10: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
11: İlaç gibi radyo.
12: Sen de katıl derim, katılın.
11: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.

yarın olursa bu şarkıyı nasip olursa çalacağım dedim. Dinlerimizi de şöyle birazcık orta ritimli güzel yorumlara yer vermek istedim. Yeterince duygusal derin şarkılar çaldık. Azıcık da yüzümüzde bir tebessüm olsun değil mi? Aksaray Eksil Atatürk Lisesi çalışanları, sevgili Harun İbrahim Çapan kardeşim, selamlar sevgiler sizlere de. Gaziantep'ten programımızı takip eden İbrahim Akbaş, kolaylıklar diliyoruz sizlere de. Esnaf kardeşlerimiz arasındalar. Kayseri'den Yunus kucak dolusu selamlar abi kız demiş. Programımız istek programı değildir. O yüzden lütfen kırılmacı, darılmacı olmasın. Zaten az önce güzel bir Müslüm Baba yorumu göndermiştim.

şarkı. Bursa'dan sevgili Ahmet kardeşim, yıllardır bizleri dinliyormuş ama ilk defa mesaj göndermiş. Ferdi Baba'dan bir şarkı hatırlatmış. Listemizi dahil edeceğiz inşallah ama bugün olmadı, zaman yetmedi. Hatırlattığın için de çok teşekkür ediyorum. O kadar çok güzel şarkıları var ki bazen gözümüzden kaçabiliyor. Bursa'dan değerli kardeşime ve Antalya'dan sevgili Emre, sana da ve prensesin Öykü'ye de bu reçetemizi hemen yazıp gönderelim. Az sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Keyifli bir yayın akışı sizleri bekliyor. Nasip olursa yarın saatler 12'yi gösterdiğinde tekrar kavuşmak ve buluşmak ümidiyle hepiniz Allah'a emanet olun canlar. Bugünlük benden bu kadar. Bana müsaade.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 25 Eylül Cuma. Gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Fon soruşturması genişliyor. Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci dahil 11 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Kilimci aynı zamanda Tera Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinde bulunuyordu. Zanlılar çeşitli fonlarla borsada işlem gören bazı hisselerin değerini abartılı şekilde yükseltip haksız kazanç sağlamakla suçlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmasıyla ilgili ilk kez konuştu. Sorumluluğu olanlardan hukuk önünde mutlaka hesap sorulacak dedi. Finansal sisteme ya da ekonomiye yönelik bir risk olmadığını vurguladı. Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan da fon soruşturmasıyla ilgili değerlendirme geldi. Kimsenin gözünün yaşına bakmadan sorumluların hesap vermesi sağlanmalı dedi.
2: Meselenin fevkalade vahim boyutlarda olduğunu hepimiz görüyoruz. Ortada çok sayıda insanın, hakkı yenmiş olan insanın varlığından, yaklaşık 500.000'lık bir büyük kitleden bahsediyoruz. Belki aileleriyle, çevreleriyle birlikte birkaç milyonu etkileyen bir meseleden bahsediyoruz. Çok şükür bu mesele Türkiye ekonomisini derinden sarsacak bir noktaya gelmemiştir. Gelmeden tespit edilmiştir. Bunun üzerine sonuna kadar gidilmelidir. Yani kim, nerede, kime uzanıyor, kimin bu işte bir dahli, payı, kimin bu işte bir kusuru, noksanı varsa bunlar ortaya çıkarılmalıdır. Ümit ediyorum ki çok dar bir alanda kalan bir kriminal mesele olarak kalsın. Kimsenin gözünün yaşına bakmadan kim varsa, nereye uzanıyorsa bu soruşturmaların tamamlanarak ilgililerin mahkeme önünde hesap vermeleri temin edilmesi lazım.
1: Son skandalına ilişkin soruşturma sürerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu kez MASAK'ın milli istihbarat sistemine yönelik siyasi ve askeri casusluk soruşturması başlattı. Dönemin bir MASAK başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 22 şüpheliden 5'i gözaltına alındı. 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleşti. Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 33'ü gözaltına alındı. Eski MİT baş müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra adli tıp kurumunda hırsızlık yaptığı iddia edilen bir şüpheli ifadesi almak üzere Silivri Adliyesi'ne götürüldü. Kozinoğlu'nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda protesto edildi. Netanyahu konuşması için kürsüye gelirken birçok delege genel kurul salonunu terk etti. Netanyahu'nun kürsüye çıktığı anlarda binlerce New Yorklu'da sokakları doldurdu. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi önündeki eylemde aralarında Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon'un da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için New York'ta Amerikan medyasına konuşan Pezeşkian, Amerika ile anlaşmaya istekli olduğunu belirtti. "Biz savaşı seçmiyoruz, savaş bize dayatıldı, savaş peşinde değiliz," dedi. Türkiye Sinema Festivali başlıyor. Hafta sonu 75 ilde 1500 salonda gerçekleşecek festival kapsamında 17 film sinemaseverlerle buluşacak. Bilet fiyatları 90 lira olarak belirlendi. Şansa kalmaz
3: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Amirli takım Uluslar A Ligi macerasına başlıyor. Ay Yıldızlar ilk maçında Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Eurolig'in ilk haftasında bu akşam da temsilcilerimiz parkeye çıkıyor. Beşiktaş saat 20'de Valencia Basket'i, Fenerbahçe'de 20.45'te Virtus Bologna'yı ağırlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon başlıyor. Açılış maçında saat 19'da Tofaş'la Pizza Bulls Bordo Bandırma karşı karşıya gelecek. Şansa kalmaz
3: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
5: Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede sıcaklık Eylül ortalamasının üzerine çıkıyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 25, Ankara parçalı bulutlu 24, İzmir az bulutlu 27, Bursa parçalı bulutlu 26, Antalya az bulutlu 30 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
7: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
6: Ankara-Konya yolunun 34 ve 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 18 ve 21. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Niğde-Pozantı otoyolunun 3 ve 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kaan.

Araf'ta, alemin kralında kralcılarımızla buluştu. Araf'ta olmak, hareket edememek değil, geçmişle gelecek, bazen siyahla beyaz arasında sıkışıp kalmış bir ruhun sessiz haykırışı. Sözü ve düzenlemesi sevgili Gezegen Mehmet'e ait. Nefesin seslendirmiş olduğu bu güzel şarkıyı paylaştık kralcılarımızla ve sevgili Harbi Kız'ı uğurladık. Teşekkür edelim, yaşattığı güzelliklerin devamı gelecek. Alemin kralında Kaan'la birliktesiniz. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, güzel bir cuma günü diliyorum kralcılarımıza. Saat 17'yi gösterene dek birlikteyiz. Sözü Emrah'a bırakacağız kralcılarımız. Emrah yorumunun hemen sonrasında kısa bir reklam aramız olacak ve kralcılarımız bizlere nasıl ulaşacak tabii ki hatırlatacağız.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: vereceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
2: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0 481. Venividi göz.
3: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. PR Artline artısı var.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş bundan tam 14 yıl önce aramızdan ayrıldı.
3: Ey garip gönüllüm, dertli yoldaşım, niye belli değil baharın kışın, var mıdır sormazlar ekmeğin aşın. Zenginisen ya bey derler ya paşa, fıkaraysan ya aptal derler ya cingan, haşa.

aşk gönül kapısının anahtarıdır. Babam aşığıydı. Beni 5-6 yaşlarında yanına aldı. Köy köy düğünlere giderdi. Beni yanında götürürdü. Zaten ben de evcilik oynadığım kıza aşık oldum. Ya 2 ya da 3 yaşındaydım. Bir aşık baba, bir aşık çocuk. Birlikte böyle 15 sene babamla beraber gezdim.

0: Ben iki büyük nimetim var. Biri anam, biri yarim diye türkü çığırdım. 35 sene oldu. Eğer hatır için söyleseydim babamı söylerdim ki bugün olmuş %99 babamın duygularıyla çalıyorum, söylüyorum. De ki yaradan kim? Yaradılmış olan benim. Yaradan olarak anamın canıdır. Biz bu canlar içinde hepimiz, dedim ya, birer ruhuz. Ben yaradılmış can içinde bir ruhum, anam yaradan can içinde bir ruh. Bunu böyle gördüğüm için, aşkı, sevgiyi, her şeyi de ondan aldığım için, bunu da böyle gördüğüm için ben bu iki büyük nimetimin biri anam, biri yarim dedim. Tekke türbe demedim.
1: Kral ailesi olarak değerli sanatçımızı bir kez daha rahmetle ve özlemle anıyoruz. Şubat.

0: yalan düğün.
1: Koca bir bozlak çınarının bu toprakların ezvasını, gurbetini, sevdasını ve her şeyden önemlisi garipliğini sazının teline döken Bozkır'ın tezenesi Neşet Baba'nın, Neşet Ertaş'ın aramızdan ayrılışının yıl dönümünde rahmet, dua ve tabii ki kral ailesi olarak saygıyla anıyoruz. Kralcılarımız bizlere nasıl ulaşacaklar? Hemen hatırlatalım. 0532 703 92 çift 0 alemin kralına, Kral FM'e ulaşacağınız WhatsApp numaramız. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından kralcılarımız mesajlarını ulaştırmaya başladılar. Bakalım bu güzel şarkıları her zaman olduğu gibi kimlerle paylaşmayı isteyecekler.

0: aşık.
1: Rahmet ve dua ile analım İbrahim Erkal hayranları. Bu şarkıyı dinlerken radyosunun sesini yükseltenler var tahmin ediyorum aranızda. İşte bu şarkı benim şarkım diyenlere de armağandı. Sivas'tan sevgili Murat Kurt, teşekkür ediyorum. Murat Bey, Selvihan, oğlu Hüseyin ve kızı Zehra'ya armağan ediyor. Belçika North'tan Duygu Hanım'a hediye edelim. Samsun'a dönelim. Bafra'dan Atalay, bizleri dinliyor. Uzun yol kaptanlarına, öncelikle nakliye işiyle uğraşan tüm şoförlerimize armağandır. Ayşe Hanım Erzincan kapalı cezaevinde yatan kardeşi Naim Ulutaş'a hediye etti. Bu arada tüm kader mahkumlarına ve yakınlarına da armağan olsun şarkılar. Allah kavuştursun. Bursa'dan sevgili Murat ve Berkay'a hediye edelim. Kolaylıklar diliyorum. Kargo işiyle uğraşıyorlar. Burçin, ben de bir şarkı rica ediyorum. Eğer hediye edersen çok mutlu olurum der. Burçin Bakan'a ve sevdiklerine ulaştıralım. Uzun yol kaptanı Osman Baydoğan, kralcılarımıza ve tüm kaptanlara hediye ederken Karabük'ten sevgili Ramazan Uzunoğlu da Ferdi Baba'dan bir şarkı rica etti. Ustalara saygı kuşağında ikinci saatimizde tabii ki yer vereceğiz. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Alemin kralında Kaan'lısınız. Göndermiş olduğunuz mesajları okumaya başladık ve bu güzel şarkıları sevdiklerinizle paylaşmayı istiyoruz. Saat 17'yi gösterene dek, ta ki Kaptan Şener mikrofon başına gelene dek Kaan'lısınız.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekte kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Akbank'ta harçlığını katlamalı kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
4: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
1: Yok artık, bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
2: Evideya Şehre Dönüş Festivali başladı. Altılı havlu setleri 249, banyo setleri 259 liradan başlayan fiyatlarla sizi...

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister, ister
2: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: İlaç gibi radyo.
6: Katıl derim, katılın
5: evim. İlaç gibi radyo.
7: Reklam.

Fantazi müziğine damgasını vuran sesler alemin kralında sizlere ulaşmaya devam ederken birçoğunuz da biliyorum ki bu şarkılara bulunmuş olduğunuz ortamlarda eşlik ediyorsunuz. Her şarkıda bazen yaşamış olduğumuz hisleri, duyguları kimi zaman ana, kimi zaman da yıllar öncesine götürüyor. Kazananlar olduğu gibi tabii ki kaybedenler de var aramızda. Ben neyi nerede yanlış yaptım diye gidenin arkasından baka kalan ve tabii ki elindeki bütün kozları sevgiden yana kullanan insanlar. Sevilmediğin bir kalpte misafirliğe uzadıysa yolun kalkma vaktidir. Tabii ki insan istenilmediği yerde nasıl duramıyorsa sevilmediği kalpte misafir de olamıyor. Birazdan ikinci saat adım atacağız. Gelen mesajlarınız var. Mesajlarınızı da okuyalım istiyorum. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Şarkılardan da duymuş olduğunuz gibi alemin kralındasınız kralcılarımız.

0: hizmeti spor haberlerini sunar.
1: Spor. Milli takım Uluslar A Ligi macerasına başlıyor. Ay Yıldızlar ilk maçında Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Euroleague'in ilk haftasında bu akşam da temsilcilerimiz parkeye çıkıyor. Beşiktaş saat 20'de Valencia Basket'i, Fenerbahçe'de 20.45'te Virtus Bologna'yı ağırlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon başlıyor. Açılış maçında saat 19'da Tofaş'la Pizza Buz Bordo Bandırma karşı karşıya gelecek. Şansa kalmaz
0: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara-Konya yolunun 34 ve 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 18'de 21. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Niğde-Pozant otoyolunun 3'te 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

ediyor. Allah kavuştursun diyelim, onu ve oğlumuzu çok seviyorum der. İnşallah kendisi de dinliyordur. Kazasız belasız sürüşler. Muhterem Hanım hoş geldiniz. Öncelikle size ve sevdiklerinize hediye edeceğim. Avusturya'ya dönelim, Sezgin Bey'e ve ailesine. Emine Yazıcı'ya, Samsun'dan sevgili Gökhan'dan Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına. Şantiyede bizlere kulak misafiri oluyorlar emekçilerimiz. Ordu'dan Esma Hanım'a, Bursa'dan Kenan, 16S-40-43 plakalı servis kaptanı Aytaç'a ve tüm servis şoförlerine armağan ediyorum şarkıyı. Sivas merkezden Oğuz, Sivas Belediyesi personeline, İzmir Bozyaka'dan sevgili Fikret, şarkıyı Birgül ablacığım, Fikri ve Ayşe ablacığıma da armağan ediyorum der ve Hakan'ı da unutmamış. Gaziantep'ten sevgili Hüseyin, yolcularına ve Eskişehir'de bulunan ağabeyi Halil'e hediye ederken ben de az sonra babalar resteline yer vereceğim ve son saati de kralcılarımızın duymayı istemiş olduğu şarkıları onlarla paylaşarak devam ettireceğim.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artışı başlıyor. Ege güneşli, karayel sert esiyor. Marmara'da hafta sonu Poyraz kuvvetlenebilir. Doğu ve Güneydoğu'da Lodos'la hava sıcak. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle İskenderun körfezi çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetlenebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı

0: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
3: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
4: Lösev hayat verir.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dopdolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi...

0: Sensiz mutlu değilim. Geçti güzel günlerim. O günahkar kaderim ayırdı ikimizi. Bir hayal gibi geçti, zehir oldu yıllarım. Sen bir zamanlar beni sevmiştin. Ümit dolu yıllar demiştin. Senden ayrılamam demiştin. Sen.
1: Kral FM'de unutulmayanlar.

Allah Allah, ruhumuza dokunan şarkılar. Rahmet ve dua ile analım. Müslüm Baba, Ferdi Baba yorumlarına da tabii ki ustalara saygı kuşağında babalar restelinde yer verdik. Orhan Gencebay'la artık bu bölümü sona erdirelim. Kralcılarımız, mesajlarınız yoğun bir şekilde geliyor. Okuyamadığım mesajlar var muhakkak. Merak etmeyin, pazartesi günü yine paylaşacağız. Okuyamadığımız mesajlara dikkat ediyoruz program içerisinde. Ama hepsini tabii ki değerlendirmek mümkün olmuyor. Fakat bir şekilde okuyoruz, merak etmeyin kralcılarımız. Mersin'den, sanayi sitesinden Yusuf Aktarlı'ya armağan olsun. Mersin'imize selamlar, sevgiler. Kırklar elinden sevgili Hüseyin, yer verdiğimiz Ferdi Baba yorumunu hediye edelim. Tüm kargoculara armağan etti. Belçika'ya dönelim. Sevgili Mete, sıradaki şarkıyı arkadaşları Beysal, Emin ve tüm gurbetçilere armağan ederken Alanya'dan Reyhan Hanım, oğlu Erkan'a hediye etti ve biricik eşi Eyüp Bey'e. Bartın'dan, Amasra'dan Ahmet Ali Akalın'a, Tunceli'den sevgili Doğan'dan kız arkadaşı Ülkem'e armağan olacak şarkı. Furkan Pala'ya ve tüm servis kaptanlarına hediye edelim ve Sedat Korkmaz'a Ferdi Baba yorumunu hediye etti. Giresun'dan, Esbiye'den Özkan Özdemir ve Kütahya Tavşanlı'dan Merve Hanım'a da hediye ettikten hemen sonra Alemin Kralı'nda Babalar Resteli'ni Orhan Gencebay yorumuyla bu güzel cuma akşamında sona erdirelim. Az sonra veda faslı için kralcılarımızlarız.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe. Ben Danilo Zarna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin. Ferre artisi var.
8: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
9: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
10: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıca

Saat 17'ye yaklaşırken haber merkezimize bağlanacağımızı biliyorsunuz. Bilmeyenler varsa hatırlatıyorum. Günün gelişen haberlerinin hemen sonrasında tabii ki mikrofonu, o hoş sohbeti birbirinden güzel şarkılarıyla kaptanımıza bırakıyoruz. Haftanın son iş gününde o yorucu maratonun mesai bitiminin artık yavaş yavaş nefes aldırdığı anlara geldik, çattık. Şimdiden hayırlı, huzurlu, sağlıklı, güzel bir hafta sonu diliyorum kralcılarımıza. Artık akşam trafiği başladı. Yollar kilitlenmeye yavaş yavaş başlarken de canınızı sıkmamanız gerektiğini, direksiyon başındaki o gerginliğinizi de bir kenara bırakmanızı tabii ki istiyoruz. Hafta sonuna ilk adım, eve giden o yol ne kadar uzun sürerse sürsün, sonunda sevdikleriniz, sıcacık bir çay ya da yuvanızda dinleneceğiniz o sessiz köşe kralcılarımız sizleri bekliyor. Yaslanın koltuklarınıza, alemin kralında tabii ki size yoldaş olmaya devam edeceğiz. Güzel bir akşam diliyorum ve sevgili kaptanım, mikrofonu sana devrediyorum ve sana da iyi yayınlar diliyorum.

0: Kral FM Haber. Mutlu akşamlar. Bugün 25 Eylül Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Newsweek dergisine röportaj verdi. Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı İran'a, İsrail'e veya herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olarak değerlendirmek doğru olmaz. Bu anlaşma, daha güvenli, barışçıl ve müreffeh bir geleceğin inşası için üstlendiğimiz müşterek sorumluluğun bir ifadesidir ifadelerini kullandı. Fon skandalına ilişkin soruşturma sürerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu kez MASAK'ın mali istihbarat sistemine yönelik siyasi ve askeri casusluk soruşturması başlattı. Dönemin bir MASAK başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 22 şüpheliden 5'i gözaltına alındı. 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleşti. Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 33'ü gözaltına alındı. Eski MİT baş müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yaptığı iddia edilen bir şüpheli ifadesi alınmak üzere Silivri Adliyesi'ne götürüldü. Kozinoğlu'nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında gelişme var. Adliyeye sevk edilen 52 şüpheliden 26'sı tutuklandı. Manisa'da bir lisenin önünde gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Okulun öğrencisi olan saldırgan av tüfeğiyle çevreye ateş açmış, 3 ağır 11 öğrenci yaralanmıştı. Muğla'da rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bodrum Liman Başkanı Tuncay Aydın tutuklandı. Aydın'ın Rus bir iş insanından lüks yatının ilçeye her girişi için 2000 euro talep ettiği iddia ediliyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için New York'ta. Amerikan medyasına konuşan Pezeşkiyan, Amerika ile anlaşmaya istekli olduğunu belirtti. "Biz savaşı seçmiyoruz, savaş bize dayatıldı, savaş peşinde değiliz," dedi. Türkiye'nin dört bir yanından dondurma ve tatlı çeşitleri Ankara'ya taşındı. Başkentte 70'ten fazla standın yer aldığı dondurma ve tatlı fuarı başladı. Fuar pazar akşamına kadar Altın Park'ta ziyarete açık olacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Milli takım Uluslar A Ligi macerasına başlıyor. Ay Yıldızlar ilk maçında Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Eurolig'in ilk haftasında bu akşam da temsilcilerimiz parkeye çıkıyor. Beşiktaş saat 20'de Valencia Basket'i, Fenerbahçe'de 20.45'te Virtus Bologna'yı ağırlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon başlıyor. Açılış maçında saat 19'da Tofaş'la Pizza Bulls Bordo Bandırma karşı karşıya gelecek. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu. Ankara-Konya yolunun 34 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 18 ile 21. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Niğde-Pozantı otoyolunun 3 ve 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Kaptan Şener.
5: İlaç gibi radyo.

Kaan'ım teşekkür ediyorum. Çok güzel sözler, güzel dilekler. Katılıyorum sonuna kadar. Evet sevgili kralcılara güzel bir hafta sonu olsun diyelim. Belki çok yorucu geçti haftanız. Belki çok kötü haberler aldınız. Belki de can sıkıcı bir haftaydı. Ama bu haftayı mutlu olarak geçirenler de vardı. Yani herkesin

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artışı başlıyor. Ege güneşli, karayel sert esiyor. Marmara'da hafta sonu Poyraz kuvvetlenebilir. Doğu ve Güneydoğu'da Lodos'la hava sıcak. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile İskenderun körfezi çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetlenebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın edim.
2: İlaç gibi radyo.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler.

0: hizmetleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
3: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
4: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
5: Telefon deyince vatan.
6: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 5 numara.
7: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisin, beni anlarsın.
6: 4 numara.
8: Yolda yardım, eve vardım. Skoda'm sensiz ne yapardım?

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe.
8: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Klasik.
10: Evi Değe Şehre Dönüş Festivali başladı. Kitaplıklar 3.999, çalışma masaları 1.299'dan başlayan fiyatlarla

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Lifeline kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
4: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar İş Cep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep'te. 25 yıldır sana
5: maksimum. İlaç gibi radyo.
6: Reklam.
7: Kaptan Şener.
5: İlaç gibi radyo.

Yolculuğumuz seyrimizde birbirinden güzel şarkıları paylaşmaya devam ediyoruz sevgili kralcılarla. Nefes Araf'ta demişti sevgili gezegen. Vallahi seri üretime geçtin. Maşallahın var sevgili gezegen. Ne güzel sözler. Araf'ta sevgili gezegen imzasıyla yine sizlerle oldu. Sevgili kralcılarla yolculuk seyre devam ediyoruz. Şimdi hemen bakalım şöyle iletişim bilgilerini bir hatırlatma vaktimiz gelmiş. 0532-703-92-00 Kral FM WhatsApp hattımızın numarası. Instagram'dan yazmak isteyen sevgili kralcılar da yine Kral FM Kaptan Şener adresinden mesajını ulaştırabilir. Birleşik şekilde yazın Kral FM Kaptan Şener ve çıkan profili takip edebilir. Direkt mesaj bölümünden sizler de mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Nur Sayın merhabalar kolay gelsin iyi yayınlar canım demiş. Yüreğine sağlık teşekkür ediyorum sevgili Nur. Hayırlı akşamlar, hoş geldin Kaptan Şener'i, yayınlar kolay gelsin diyor. Selamlarını iletmiş, hayırlı hafta sonları demiş Turgay'ın mesajı. Evet, teşekkür ediyoruz hepimize, çok güzel bir hafta sonu olsun diyelim değil mi? Bir başka dinleyicimiz, merhabalar demiş Selma Hanım galiba değil mi? Selamlar olsun. Pelin Turna İstanbul'dan selamlarını iletmiş, iyi yayınlar demişti. Yine sevgili Mehmet Ali Tavas'tan takipte, selamları yayınlar, sevgiler, saygılar diyor. Yüreğine sağlık sevgili kardeşim. Ve Mehmet Çelebeoğlu da değerli kıymetli Kaptan Şener abim hoş geldin. Huzurlu haftalar diliyorum demiş. Şu anda Mardin'de bizleri dinleyen Oktay Kurt ve Şeymus Aydoğan'a sıradaki şarkıyı armağan etsen çok sevinirim demiş. Armağanımız olsun tabii ki. Alemin Kralı'nda ilk mesajları dillendirdik. Kaptan'la seyriniz yine birbirinden güzel şarkılarla devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: 10 yılı aşkın sürede Prime Computers Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: Yine doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
3: 21-28 Eylül tarihleri arasında Ryzen 5 işlemcili 8'e 256 GB Asus Vivobook Go 15 Notebook 23.499 liraya, Lenovo IdeaTab 2000

0: Facebook.com'da.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre artısı var.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. Sun kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. İlaç gibi radyo.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi radyo.

Yine efsane isimlerle ilk saati tamamlayalım mı güzel yürekler? Trafik saati yaklaşıyor, trafik yoğunlaşacak. Özellikle araçlarında bizleri dinleyen kralcılarımıza armağan etmiş olalım. Bu unutulmayan efsane yorumları tabii ki ruh şad olsun diyelim. Yaşamdan uğurladığımız o güzel yüreklerin. Vallahi eskimiyor şarkılar. Yani ne kadar çalarsak çalalım eskimiyor. Her yıl geçtikçe daha bir tazeleniyor. Hatta değeri artıyor diyebiliriz. Barış Manço, Erkin Baba, Cem Karaca değil mi? Anadolu rock müziğinin efsaneleri, ruhları şad olsun daha ismini sayamadığımız nice yürekler vardı. İyi ki bu güzel eserler yapılmış. Bu güzel eserlerle saati tamamlayacağız. Saat başı ana haber bülteni var. Bültenin hemen sonrasında ikinci saatte şarkılarımla, sohbetimle burada olacağım. Kral FM'den ve Kaptan Şener'le müzik yolculuğundan hiçbir yere ayrılmayın. Şimdi bu güzel şarkıyla ilk saat tamamlanıyor.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 25 Eylül Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan News Week dergisine röportaj verdi. Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı İran'a, İsrail'e veya herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olarak değerlendirmek doğru olmaz. Bu anlaşma daha güvenli, barışçıl ve müreffeh bir geleceğin inşası için üstlendiğimiz müşterek sorumluluğun bir ifadesidir, dedi. Fon soruşturması genişliyor. Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci dahil 11 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Kilimci aynı zamanda Terra Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinde bulunuyordu. Zanlılar çeşitli fonlarla borsada işlem gören bazı hisselerin değerini abartılı şekilde yükseltip haksız kazanç sağlamakla suçlanıyor. Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan da fon soruşturmasıyla ilgili değerlendirme geldi. Kimsenin gözünün yaşına bakmadan sorumluların hesap vermesi sağlanmalı, dedi.
2: Meselenin fevkalade vahim boyutlarda olduğunu hepimiz görüyoruz. Ortada çok sayıda insanın, hakkı yenmiş olan insanın varlığından, yaklaşık 500.000'lık bir büyük kitleden bahsediyoruz. Belki aileleriyle, çevreleriyle birlikte birkaç milyonu etkileyen bir meseleden bahsediyoruz. Çok şükür bu mesele Türkiye ekonomisini derinden sarsacak bir nokta gelmemiştir. Gelmeden tespit edilmiştir. Bunun üzerine sonuna kadar gidilmelidir. Yani kim, nerede, kime uzanıyor, kimin bu işte bir dahli, payı, kimin bu işte bir kusuru, noksanı varsa bunlar ortaya çıkarılmalıdır. Ümit ediyorum ki çok dar bir alanda kalan bir kriminal mesele olarak kalsın. Kimsenin gözünün yaşına bakmadan kim varsa, nereye uzanıyorsa bu soruşturmaların tamamlanarak ilgililerin mahkeme önünde hesap vermeleri temin edilmesi lazım.
1: Son skandalına ilişkin soruşturma sürerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu kez MASAK'ın mali istihbarat sistemine yönelik siyasi ve askeri casusluk soruşturması başlattı. Dönemin bir MASAK Başkan Yardımcısının da aralarında bulunduğu 22 şüpheliden 5'i gözaltına alındı. 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, terörsüz Türkiye sürecinin geldiği noktaya dikkat çekti. Biz önce Türkiye'de safları sıklaştırdık, şimdi coğrafyamızda çok şükür her geçen gün daha barışa yaklaşıyoruz, dedi.
3: Zaten Kürt kardeşlerimizle, Arap kardeşlerimizle, Çerkezle, her kim varsa bizim zaten hiçbir problemimiz olmamış. Ama birileri bu süreçleri zehirlemeye çalışmış maalesef. Birileri istiyor ki şehit cenazeleri gelmeye devam etsin. Onun üzerinde siyaset yapsınlar. Biz önce Türkiye'de safları sıklaştırdık. Şimdi coğrafyamızda çok şükür her geçen gün daha barışa yaklaşıyoruz. Bütün sıkıntılara rağmen biz yolumuza devam ediyoruz. Yatırım yapmaya devam ediyoruz. Siz bize yetki verdiğiniz müddetçe, görev verdiğiniz müddetçe biz de sizlerin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Bu bizim için bir zorunluluktur.
1: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleşti. Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 33'ü gözaltına alındı. Manisa'da bir lisenin önünde gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Okulun öğrencisi olan saldırgan av tüfeğiyle çevreye ateş açmış, 3'ü ağır, 11 öğrenci yaralanmıştı. Girne açıklarında batan geminin enkazında yapılan aramada yeni bir naaşa ulaşılamadı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel, geminin tüm alanlarında arama yapıldığını ve kayıp 13 kişiye ulaşılamadığını söyledi. Kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise kayıp. Türkiye Sinema Festivali başlıyor. Hafta sonu 75 ilde 1500 salonda gerçekleşecek festival kapsamında 17 film sinema severlerle buluşacak. Bilet fiyatları 90 lira olarak belirlendi.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Amilli takım Uluslar A Ligi macerasına başlıyor. Ay Yıldızlar ilk maçında Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Dursun Özbek, Okan Buruk'un sözleşmesini uzatacaklarını açıkladı. Galatasaray Başkanı 5. şampiyonluğa koşuyoruz, kimse bizi bu yoldan çeviremez, dedi. Euroleague'in ilk haftasında bugün de temsilcilerimiz parkeye çıkıyor. Beşiktaş saat 20'de Valencia Basket'i, Fenerbahçe'de 20.45'te Virtus Bologna'yı ağırlayacak.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
6: Otopratik, Otopratik.
7: Hava durumu.
5: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede sıcaklık Eylül ortalamasının üzerine çıkıyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 25, Ankara parçalı bulutlu 24, İzmir az bulutlu 27, Bursa parçalı bulutlu 26, Antalya az bulutlu 30 derece.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
8: Yol durumu.
5: Ankara-Konya yolunun 34 ve 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 18'de 21. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Niğde-Pozant otoyolunun 3'te 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Yolculuk ve seyirde ikinci saate hoş geldiniz efendim. Biraz hareketli karşılayalım ikinci saati istedim. Çünkü etrafımıza baktığımızda olumsuzluklar, kötü gidenler, değil mi? Böyle dünyada da çok fazlasıyla negatif enerji var. Onu pozitif etmemiz gerekiyor. Arada bir neşemiz yerine gelecek canlar. Trafikteki canları selamlamıştık. İyi yolculuklar olsun bir kez daha. İş çıkış saatleri olduğu için biraz trafik yoğunluk haritalarına bakın, yollara öyle çıkın derim, tavsiyedir. Ve uzun yol kaptanlarına da selam olsun diyelim. Yine bizleri dinlerken işinin başında olanlara kolaylıklar dileyelim. Nöbette görevde olanlara müteşekkiriz. Vukuatsız iyi nöbetler, iyi görevler dileyelim. İstirahatteki dostlara da çok güzel bir cuma akşamı olsun. İyi bir hafta sonu diliyoruz. Evet sevgili kralcılarla yolculuk ve seyirde ikinci saat. Buyurun hareketli karşılamış olalım ikinci saati. Güzel ezgiler bizlerle olsun. Kaptan Şener'le müzik yolculuğundasınız.

0: Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
3: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Prime Computest Oto Ekspertiz. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
1: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Oto Ekspertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
3: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı soyadı.

0: Albert Genau Cam Balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
2: getir. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. PR Artline artısı var.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Castrol Edge, pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
9: Evidea Şehre Dönüş Festivali başladı. İkili tava setleri 799, çaydanlık takımı 999 liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor.
10: Burada her şey evim için.
11: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
12: Hangi Kredi? Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
13: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
14: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
15: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
16: İlaç gibi radyo.
17: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
16: İlaç gibi radyo.
18: Reklam. Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş bundan tam 14 yıl önce aramızdan ayrıldı.
19: Merhaba efendim, hoş geldiniz. Zahmet ettiniz. Nerelerden geldiniz, nasıl geldiniz? Bu sıkıntılara katlandığınız için sizlere teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum, sevgilerimi sunuyorum efendim.
20: Gönül dağı yağmur yağmur buran olunca.
21: Er çalan saz çalar tatlı çalamaz, yar aşkı bağrında nar olmayınca diye bir türkü var. Bu sazın zaten bu sazı icat ettiren de yarın aşkıdır. Yüreğinde yar aşkı olmayan bu sazı çalarsa dıngırdadır. Ha sazı dıngırdatmış, ha karşısındaki dinleyenleri dıngırdatmış. Dıngırdatmasınlar da önce yarın aşkını yüreklerine koysunlar. Yarın aşkı onlara nasıl çalacağını tarif eder efendim.

0: Bizim geçim kaynağımız efendim asırlar boyundan beri davulumuz, zurnamızın, sazımız, kemanlarımız, işte kaşığımız, düğünler çalarlarmış. Asırlar boyu bizim ekmek ağacımız dedikleri, ekmek dalımız dediğimiz bir şey bu. Müzik aşkın icadıdır efendim. Doğuştan hepimiz ana yüreğine, aşka bağlıyız. Yani müzik herkes için gerekiyor.
1: Kral ailesi olarak değerli sanatçımızı bir kez daha rahmetle ve özlemle anıyoruz.

0: Petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.
1: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

Yolculuk ve seyir devam ediyor. İkinci saatimizde sevgili kralcıların o güzel mesajlarıyla devam edelim. Emine Hanım Hollanda'dan takipteydi. Güzel yüreklim demiş, selamlar olsun. Can Kaptan Şener, Bozkır'ın tezenesi, gönüllerin sazıydı Neşet Baba, Neşet Ertaş. Türküleriyle yaşayan, sözü, türküleri yüreğimizin şifası, gönlümüzün dermanı olmaya devam ediyor. Dokunan güzel insan demiş. Mekanı cennet olsun. Unutulmaz ozanlarımızdan, aramızdan ayrılışının 14. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum. Bol türkülerini dinleyelim bugün demiş. Güzel bir hafta sonu diliyorum demiş. Biraz önce de Neşet Baba'yı andık. O güzel türkülerinden birini paylaştık sevgili kralcılar. Ruh şad olsun diyelim. Beyhan Latife Hanım buradayım demişti Fethiye dinlemede. Leyla Zeynep Hanım hayırlı cumalar kaptanım. Huzurlu bir cuma akşamı hepimize sağlık mutluluk getirsin inşallah. Keyifli yayınlar demiş, sağ olsun. Şükrü Tarhan dinlemedeydi. Evet, Bozkır'a bir selam olsun diyelim. Tuğba Zaman, şarkılara kaptırınca kendimi telefon elimde mesaj bölümünde kalmışım diyor. Ne yaptım bugün, daldık gittik. İyi yayınlar diliyorum. Ki gayet iyi gidiyor. Sevgiler selamlar demiş Tuğba. Teşekkür ediyoruz. Tarık kardeşim takipteymiş herhalde. Kırklar elinden bizleri dinliyormuş. Tekstildeki tüm dinleyicilere gelsin. Evet, firma ismi paylaşamıyorum, kusura bakmayın. Kesimhane'deki İlkan devam et, izlenmektesin demiş. Sana da gelsin şarkı diyor. Sadece iyi olman yetmez, kötüden de uzak durman gerekir demiş. Kaptanım selam olsun demiş, mesajını ulaştırmış. İsmini paylaşmamış dinleyicimiz ama teşekkür ediyorum yine de. Mesajlarınıza isimlerinizi eklemeyi unutmayın canlar. Sadece nickname'lerinizi görüyorum bazen. Sema Doğan bizleri dinliyordu, selamlarımızı iletelim. Cihan Akan Soma Festivali'ne gidiliyor demiş. Güzel yayınlar kral diyor. Sevgili Cihan dostum selam olsun. Vallahi ben de gelecektim aslında misafir olarak ama malumunuz yakın zamanda yaşamdan uğurladığımız aile büyüklerimiz vardı. Onları anacağımız günler. O yüzden dahil olamayacağım. Sizlere böyle güzel festivaller, iyi eğlenceler dileyelim. Hasan Başkan'a da bütün ekibine de buradan bir selam göndermiş olayım. Tugay Varol'u görüyorum. Durdane Hanım vardı. Şöyle hemen bakalım. Sakine Hanım, Suna bizleri dinliyordu. Sude Naz da aynı şekilde. Muhterem ablamız Nurhan Kazmacı, Ayten Telmi, Tülay Keskin yine mesajını ulaştıran güzel yüreklerdi. Her birinize çok teşekkür ediyorum. Mustafa Tekeli'yi görüyorum. Nazlı ve Şeyma Altuntaş galiba değil mi? Sizlere de selam olsun diyelim. Sevgili kralcılar, ikinci saatin o güzel mesajlarını dillendirdik. Şimdi Alemin Kralı'nda kaptanla seyriniz birbirinden güzel şarkılarla gün batımında devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.

0: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
1: Yok artık, bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
3: Bellona. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: Yine doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Evideya Şehre Dönüş Festivali başladı. Altılı havlu setleri 249, banyo setleri 259 liradan başlayan fiyatlar.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: Payteer'den işletmelere büyük rahatlık. Payteer Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar payteer.com'da.
4: Büyük rahatlık Payteer. Seviyorsan seveni çok.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

Ve seyrimiz, yolculuğumuz artık vedaya geldik. 17'de sevgili Kaan'dan mikrofonu teslim almıştık. Artık Bursa'ya, Meris'imize teslim etme vaktimiz geldi. Bu güzel cuma gününüzün 2 saatine ortak oldum. İnşallah yolculuktan keyif almışsınızdır diyelim. Hepinize çok güzel bir cuma akşamı, iyi bir hafta sonu dileyelim şimdiden. Cuma akşamlarının biraz yoğun trafiği vardır büyük şehirlerde. Yollardaki kralcılara bir kez daha iyi yolculuklar olsun. Veda şarkılarım da armağan olsun efendim. Evet, şimdi mikrofon Melis'te olacak. O naif sesi, güzel sohbetiyle tabii ki akşama onunla karşılayacaksınız. Sevgili kralcılar, yarın hafta sonu seyrinde 18'de tekrar buluşmak, paylaşmak temennisiyle. Bugün de program biter. Kaptan Şener bu unutulmaz şarkıyla usul usul gider.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 25 Eylül Cuma, haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Fon vurgunu soruşturması haber portallarında, manşetlerde. ntv.com.tr ile başlayalım. Fon soruşturması genişliyor. Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci dahil 11 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Kilimci aynı zamanda Tera Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinde bulunuyordu. Zanlılar çeşitli fonlarla borsada işlem gören bazı hisselerin değerini abartılı şekilde yükseltip haksız kazanç sağlamakla suçlanıyor. Geçelim hürriyet.com.tr'ye. Fon skandalına ilişkin soruşturma sürerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu kez MASAK'ın mali istihbarat sistemine yönelik siyasi ve askeri casusluk soruşturması başlattı. Dönemin bir MASAK Başkan Yardımcısının da aralarında bulunduğu 22 şüpheliden 5'i gözaltına alındı. 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. TRTHaber.com'la devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Newsweek dergisine röportaj verdi. Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı İran'a, İsrail'e veya herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olarak değerlendirmek doğru olmaz. Bu anlaşma daha güvenli, barışçıl ve müreffeh bir geleceğin inşası için üstlendiğimiz müşterek sorumluluğun bir ifadesidir, dedi. Eski MİT Başmüşaviri Kaşif Kuzinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Kuzinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yaptığı iddia edilen bir şüpheli ifadesi alınmak üzere Silivri Adliyesi'ne götürüldü. Kuzinoğlu'nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor, diye yazıyor Habertürk.com'da. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr var sırada. Ankara'da yapılan operasyonda 101 milyon kimlik verisi ve 118 milyon cep telefonu numarasının sorgulanmasına imkan sağlayan bir sorgu paneli açığa çıkarıldı. Sistemin kurucusu ve yayılmasını sağlayan iki şüpheli gözaltına alındı. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleşti. Sabah.com.tr'deyiz. Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 33'ü gözaltına alındı. CNNTürk.com'a göz atalım. Muğla'da rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bodrum Liman Başkanı Tuncay Aydın tutuklandı. Aydın'ın Rus bir iş insanından lüks yatının ilçeye her girişi için 2000 euro talep ettiği iddia ediliyor. Tekrar ntv.com.tr'ye dönelim. Türkiye'nin dört bir yanından dondurma ve tatlı çeşitleri Ankara'ya taşındı. Başkentte 70'ten fazla standın yer aldığı dondurma ve tatlı fuarı başladı. Fuar pazar akşamına kadar Altın Park'ta ziyarete açık olacak. Değerli dinleyiciler, bugün Bozkır'ın tezenesi, halk ozanı Neşet Ertaş'ın vefatının 14. yıl dönümü. Usta isim hayatının son yıllarını geçirdiği İzmir'de 25 Eylül 2012'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ı kral ailesi olarak sevgi ve saygıyla anıyoruz. Gündem.
0: Net gündem.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
3: Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede sıcaklık Eylül ortalamasının üzerine çıkıyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 25, Ankara parçalı bulutlu 24, İzmir az bulutlu 27, Bursa parçalı bulutlu 26, Antalya az bulutlu 30 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara-Konya yolunun 34 ve 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 18'de 21. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Niğde-Pozantı otoyolunun 3'te 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hafızayı ebediyete uğurlayalı bugün tam 14 sene oldu sevgili kralcılar. 25 Eylül 2012'de bu hayata veda eden büyük halk ozanımızı, sesini radyomuzdan hiç eksik etmediğimiz, en sevdiğimiz kıymetli sanatçılarımızdan bir tanesi olan Neşet Ertaş'ı vefatının yıl dönümüyle çok büyük bir özlemle, saygıyla, hürmetle anarak başlıyorum yayınımı. Hoş geldiniz, iyi akşamlar diliyorum. 25 Eylül 2026 günlerden Cuma. Şöyle güzel Neşet Baba türküleriyle başlayalım. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında, Kaptan Köşkü'nde Melis var.

0: Itaki risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artışı başlıyor. Ege güneşli, karayel sert esiyor. Marmara'da hafta sonu Poyraz kuvvetlenebilir. Doğu ve Güneydoğu'da Lodos'la hava sıcak. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile İskenderun körfezi çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetlenebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
1: Yok artık bahaneler. Medfit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı Medfit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar medfit.com'da.
2: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
3: Hayır Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
4: 21-28 Eylül tarihleri arasında Dreo Air Purifier 338S hava temizleyici 4599 liraya,

0: yaz. En ucuzunu arıyorum. Oraya buraya şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
5: Hem muayene annesini açar, parasını da kazanır.
6: Ya kızım, sence ben sadece para mı istiyorum? Ben birisi olmak istiyorum bu hayatta Gülizar. Saygı duyulan, kapısı açılan, sandalyesi çekilen, onların masasına oturan biri.
7: Yeni dizi Başkalarının Hayatı cumartesi Star'da.
8: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL

0: uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın.

0: İçiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

0: Evet, tekrar hoş geldiniz. Tekrar iyi akşamlar diliyorum kralcılarımıza. Radyolarını yeni açanlar varsa şöyle güzel şarkılarla karşılayalım onları. Açılışımızı Neşet Ertaş sesiyle yaptık. Bugün Büyük Usta'nın vefatının yıl dönümü. Gün boyunca en güzel türkülerini duydunuz. Duymaya da devam edeceksiniz. Rahmetli analım bir kez daha. Yollarda olan kralcılarımız çoğunlukta cuma bugün. Sabırlı yolculuklar diliyorum, özellikle size çalıyorum bu şarkıları.
1: Çok düşündüm seni terk etmeyin bir başka.

Evet sevgili kralcılar, aslında hatırlatmalarımı yapmam gerekiyor ama bu şarkının üzerine çok fazla konuşmak istemiyorum. Şimdi çalacağım şarkının şöyle sözlerini her zamankinden çok daha yürekten dinlemenizi tavsiye ediyorum şiddetle. Şimdi son zamanlarda sosyal medya hesaplarından da paylaşıyor sevgili gezegen. Sözü bestesi kendisine ait, yapay zekadan destek alarak yaptığı çok güzel şarkılar var. İçlerinde en sevdiğim bu şarkı. Şöyle bir dinlemenizi, yürekten dinlemenizi isterim.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın edim.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
7: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: Fine Doy. Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: 24-30 Eylül tarihleri arasında seçili Grundig televizyonlarda garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu akü bir numara.
6: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProS ailesi bambaşka
2: yere taşır. Toyota. Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: o. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: İlaç Gibi Radyo.
4: Sen de katıl.
3: İlaç Gibi Radyo.
5: Reklam.

Çok seveni var bu şarkının. Çok fazla istek alan Yıldız Tilbe şarkılarından bir tanesi. Üzerinden çok zaman geçti. 2000'li yılların başı, 2004-2005 o yıllar olmalı. O zamandan beri hayatımızda olan en sevdiklerimizden. Aynı yıllarda dolaşalım. Sizi oralarda biraz dolaştırayım sevgili kralcılar. Yavaş yavaş bu saati kapatırken 532-703-92 çift sıfır numaralı WhatsApp hattımızı da hatırlatalım. Bulunduğunuz yerlerden bu tarafları bir selamlamak isterseniz buyurun mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara-Konya yolunun 34 ve 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 18 ve 21. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Niğde-Pozant otoyolunun 3 ve 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Evet, ikinci saatimiz itibariyle şöyle biraz eski defterleri karıştıralım değil mi sevgili kralcılar? İlk saatte daha güncel, daha yeni şarkılar, ikinci saatte daha eski, daha unutulmayan şarkılarla devam eder yolculuğumuz. Şöyle Selami abimizin sesini duyurdum sizlere. Bakalım şimdi kimi çalacağım? Efe sana armağan edeceğim sıradaki şarkımı. Murat Bahçe, Mahmut Demirkol ve Hasan Kemertaş'la beraber dinliyorlarmış şu anda. Mesajın geldiği ilimiz Ağrı. Çok uzaklara gönderiyoruz bu şarkıyı ve selamı. Efe, teşekkür ederim, sağ olasın. Güzel bir akşam diliyorum sana da, yanındaki arkadaşlarına da. Ağrı'dan şöyle Sakarya'ya doğru gelelim. Sevinç dinliyor. Çok yoğun bir iş günüydü benim için. Yani oturup şöyle ağız tadıyla bir bardak çay bile içemedim. Koştura koştura eve geldim. Yemeğimi hazırlarken kaptanın şarkılarını dinledim. Şimdi yemeğimi yerken de seni dinliyorum. Bir selam edeyim istedim demiş. Sağ olasın. Gözümün önünde canlandı resmen mesajın. Sevinç'im afiyet olsun. Seninle beraber şu anda akşam sofrasında olan, radyoyu televizyona tercih eden, bizi dinleyen, şarkılarımızı dinleyen bütün kralcılarımıza da selamlarımızı gönderelim. Senin için de çalıyorum bu şarkıyı Sevinç. Etrafı çok rahatsız etmezsek bir parça belki ses verebiliriz radyomuza.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Dün büyük bir ustanın, büyük bir efsanenin ölüm yıl dönümüydü. Rahmetli andık sevgili Zeki Müren'in. Bugün de bir başka ustanın, türkülere can veren, ruh veren, gerçekten hayatında Neşet Ertaş türkülerinden geçmeyen kimse yoktur diye düşünüyorum. İlla bir yerden büyük usta yakalamıştır, kalbinden, gönlünden yakalamıştır diye düşünüyorum. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Büyük ustayı da rahmetle anmış, yad etmiş olalım. Sevgili Harun kardeşim, Furkan kardeşim yollardaymış, onlara selam olsun. Sevgili Ali kardeşim, o da radyosunun başında, ona da selam olsun. Bir Ferdi Baba klasiği, bir Ferdi Baba efsanesiyle yolculuk devam ediyor.

Evet, milli takımımız önemli bir karşılaşmaya çıkmak üzere, çok güçlü bir takım. Hocası bizim yaş grubu için büyük bir efsane. Yani benim 80'lerden beri herhalde futbolu takip ediyorum. Ben öyle bir orta saha görmedim. Yani benim izlediğim en özel orta sahalardan bir tanesidir Zinedine Zidane. Şu anda Kocaeli stadında bulunup onunla bir tanışmak isterdim yani gerçekten. Evet, zor bir karşılaşma ama zaten başarılı olmak istiyorsanız zorlardan güzel bir şekilde çıkmanız gerekiyor. Zorları başarmanız gerekiyor. Daha önce bunu başardık. İnşallah yine güzel bir skor milli takımımıza başarılar diliyorum. Kocaeli taraftarı yine stadı ay yıldızlı bayraklarla donatmışlar. Başarılar milli takım, dualarımız sizinle.

gitme, sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine, uzattım ellerimi, muhtacım.

Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Çok özel şarkılarda hepimizin kalbine, gönlüne taht kuran özel şarkılarda hep onun imzası var. Şimdi şimdiki şarkı Türk pop müziği birçok klasik şarkı, birçok efsane şarkı çıkartmıştır sevgili kralcılar, ama bana göre yani bu şarkının yeri ayrı. Bu çok özel bir şarkı. Yani bu beste, ben şöyle diyorum, bu şarkıyı ister Amerika'da dinletsinler, ister Japonya'da, ister Güney Kore'de, ister Gine'de, neyse hiç önemli değil ülke. Her ülkede dinleyen herkes bu şarkıda bir farklılık olduğunu, bir sihir olduğunu mutlaka söyleyecektir. Gerçekten çizgi ötesi bir beste dönence.

benim ne hattım? Ona gitse, şuna gitse, kim ağlar benim yerime, kim yanar

0: Ben senden.
1: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar resteli başlıyor. Dilovası, İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik, Bozüyük, Afyon, Dinar, Sandık istikametimiz. Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı, iki büyük ustayı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damana devam.
2: Hep damar, hep damar. Full damar.

0: Evet, benden bu akşamlık bu kadar. Sevgili Atay'a kolaylıklar, sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar diliyorum. Allah'a emanet olun.
1: Ersin Mağara, dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına, kurulsa ne yazar, kurulmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Atadan Müzik Ziyafeti.
2: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar. Sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine atadan selamlar olsun.

bu Montella hakkında hala bir karar veremedim. İyi hoca mı, kötü hoca mı? Bir türlü karar veremedim. Bildiğim bir his var. O da milli takımın hocası değil ya. Bizim milli takımımızın hocası değil bence. Yani kötü oynuyoruz. 1-0 geriye düştük. Milli takımımız adına müjdeli bir haber vermek isterim ama futbolla zor Fransa ile baş edebilmemiz. Haliyle hani yeni bir şeyler yapamadığı için de yani iyi teknik adam mı, kötü teknik adam mı, kalıyorum ortada böyle. Fransa bir kere daha geliyor, atamadılar. Yandan da maça göz atıyorum tabii. Milli takımımızı her daim destekliyoruz. Ama Montella konusunda öyle değilim açıkçası. Evet arkadaş. Ama kısmetli adam. Kısmetli adam. Efendim. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor diyen. Doğrusu Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir, bilendir diyen Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bu ayeti de sevgili Mehmet Erel paylaşmış benimle, ben de onun adına açılışımda dillendirmiş, dile getirmiş oldum. Kalplere huzur vermiş olduk. Rabbimizin ifadeleriyle, söyledikleriyle sonsuz kere şükürler olsun Rabbimize. Sevgili nöbetçi Erdem'i uğurladık. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde daha daha güzelleşmesini istiyor tabii milli takımın galibiyetiyle, ama biraz zor gözüküyor açıkçası, bu futbolla zor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

0: ataklar yapmaya başladık. Çok şükür şeyler görüyoruz yani.
1: Her şey iyi oluyor. Kötü günde.
0: Bu arada
1: can ciğer olanlar artık olmuyor.
0: İlk göz ağrım, paşam sevgili Aziz. Bugün bir terziyle tanışmış, bir seveninmiş. Terzi Ramazan Arslan Ümraniye'den. Rizeli Ramazan Arslan, selamını aldım. Müslümcüymüş, Müslüm Baba'dan bir şarkı demiş. Eşi Saadet'e, hayatımın aşkı, eşim Saadet'e armağan ediyorum demiş. Ümraniye'den Terzi Ramazan Arslan. Şarkımız özellikle ona armağan olsun bakalım. Adapazarı'ndan ilk dur, bir yandan fındık ayıklıyor bir yandan seni dinliyorum demiş. Üçlü talibim diyor bakalım şarkılarına. Oo, güzel üçlük olmuş, bunu kenara alalım.

Abi Eraş negatif değil mi? Evet, negatif, kana ihtiyaç varmış. Bezmalem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ne yatan Ahmet Aslan Türk, Aslan Türk adına AB Eraş negatif kana ihtiyaç var. 0554 793 0515 hasta yakın numarası. 0554 793 0515 AB Eraş negatif kana ihtiyaç var. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde Ahmet Arslan Türk adına Allah acı şifalar versin. Hem bu hastamıza hem tüm hastalarımıza acı şifalar diliyorum ve bu güzel türkümüze armağan ediyorum. Dadaş Mehmet üçlük hazırlamış. Çorum'dan Aysel Kaya, Sincan Cezen'deki oğlu Fatih'e.

İyice sıkıntılı oldu maç. Uğurcan da kırmızı kart yedi. 10 kişi kaldık. Ergene'den Berkay Aktaş adına bir şarkı denmiş. Onun isteğiymiş. İzmit'ten Ahmet. 41P5527 ve 41P0014 Fatih'e. Serhan Gebzeli diye gelen mesaj. Değerliyim aileme ve eşim Bilge'ye diyor.

Esenyurt'tan Serhat, Ağrı Patmos Cezaevindeki abileri Hasan, Murat, Mahmut'a. Üsküdar'dan Nil, annemle dinliyoruz demiş çayımızı yudumlarken. Hayattaki tek arkadaşım anneme demiş. Allah ayırmasın diyelim öylese. Ben Deniz Aydın, servis kaptanımız Hüseyin abimize, değerli eşine ve serviste bulunan mesai arkadaşlarımız Salih, Songül, Güllü Hanım ve Leyla Hanım'a.

Şimdi şöyle mesajları biraz sakıncalı buluyorum arkadaşlar. Mesela bir sevenimiz adını yazmamış. Unutamadığım aşkım Esma, ismini söyleyeyim ama soyadını söylemeyeceğim hanımefendinin. Soyadını da yazmış yani, adıyla soyadıyla. Ya kadın belki evlenmiştir, değil mi? Barklanmıştır, bir ailesi vardır. Yani adıyla soyadıyla. Çünkü unutamadığın dediğine göre demek ki bayağı bir zaman geçmiş. Niye öyle? Hani duyar birisi falan. Zaten fitne fesat kol geziyor alemde. Sen de böyle bir şeyler, ne bileyim, hani o insanın ailesine, çevresine, kendisine rahatsızlık verecek bir şeyler falan düşürebilirsin. Ne gereği var abi? Belki evlenmiştir, belki evlenmek üzeredir. Yani geçmiş gitmiş, tamam, sen unutamadıysan içinde yaşa yani. Çok böyle bir adıyla söylediğiyle yazmışım. Ben okusam bir de bu olaya ben de eklenmiş olacağım yani. Bak, peşin peşin söylüyorum arkadaşlar. Böyle mesajları ben sakıncalı görüyorum. Ha, gene gönlü olsun diye sevenimizin sadece aşkının adını söyleyeyim. Hani o isimden çok var ama adıyla soyadıyla söylendiği zaman bence o hanımefendiye sıkıntı verebilir. O hanımefendiye zarar verebilir. Yani böyle ammanın bence bir anlamı yok yani. Bilmem, haksız mıyım? Katılıyor musunuz? Ama ben gene de dediğim gibi bu hanımefendinin, bu insanın da özel hayatı çok böyle sıkıntıya girmesin diye soyadını söylemeyeceğim. Sevenimizin haberi olsun. Kastamonu'dan gelmiş bu mesaj. Unutamadım aşkım Esma'ya diyelim, geçelim Cengiz Kurtoğlu'ndan. Bazen böyle yapıyorum. Tabii açıklama da yapmadığım için böyle bu tarzda açıklama yapmıyorum pek ama. Abi niye tamamını okumadın diye sitem edenler oluyor. Ya olur mu öyle şey ya? Yani ulusal bir kanal burası. Milyonlar dinliyor. Ne gereği var abi? Yani karşı taraf açısından da düşünmek lazım bazı şeyleri. Eyvallah. Nerede kalmıştık mesajlarda? Adana'dan Faruk Yeşil. Samsun'dan Mustafa 55'te 0055 Güneş Taksi yolcularına demiş. Silopi'den Emin. Erzurum'dan Ümit.

Yani milli takım şu son dakikalarda oynadığı futbol niye baştan oynamaz arkadaş ya? 10 kişi kaldık üstelik. Şu ara biraz bastırdık ama sonuç alamadık, hala 1-0. Elazığlı Hakan, eşi Emel, kızı Gizem, oğulları Kaan Şah ve Doğukan içindenmiş. Bahattin Lüleburgaz'dan sevenlere. Bursa'dan Ayşe, eşi, ablası Müzeyyen, Sevcan Hanım, sevgilisi Bülent Bey'e. Ayşe, bugün geceye söz bırakmamışsın. Her mesajdan sonra böyle bir şey yapıyordu ama bugün yapmamış. Burhaniye cezaevinde yatmakta olan canım sevgilim Merve Nur Yaşar'a. Demiş, kim demiş? Bir sevenimiz. İsim göremedim. Üçlük demiş Ramazan Belçika'dan. Bakalım şarkılarına. Onay almaz bu üçlük. Ramazan, Ferdi Baba şarkıları bana kalacaktı. Bana bırakacaksın. Antalya'dan Esma, kendisini armağan etmiş. Oturdum sizi dinliyorum demiş. Karaman'dan Emre, Emre Uluer, Karadağ'dan sizi dinliyorum demiş. Dayım Durmuş ile. Tüm kepçe operatörlerini armağan etmiş.

Gelin mi oluyorsun? Ne güzel söylemiş Ferdi Baba. Hollanda'da Muhammed Gezginci, eşim Serap Gezginci şu an ana vatandan Türkiye'ye, Türkiye'den Hollanda'ya dönüyoruz. Yoldayız, Almanya'dayız demiş. Az kalmış yolunuz. Haydi yolculuklar. Arabada 3 kişiyiz. Ben, eşim ve kardeşim Ali denmiş. Karacabey'den Aksaray Ortaköy'de olan Köksal Kara'ya denmiş. Kim demiş? Bir sevenimiz Karacabey'den, bir sevenimiz. Balıkesir Sındırgı'dan Erdem Ulus, Azer Bülbül'den diyor. Canım eşim Yağmur'a. Vay, az önce söylediklerimi sevenimiz de dinlemiş. Kusura bakma abi, haklısın, yine de teşekkür ederim diye de mesaj atmış. Kastamonu'dan sevenimiz, bravo. Bravo, doğrusu bu. Evet, unutamamışsındır, çok sevmişsindir. Ama artık onun kendine farklı bir hayatı var. Yani sevmek biraz saygıyı gerektirir. Karşı tarafı düşünmeye gerektirir. Değil mi? Eyvallah. Katılmışsın düşüncelerime, kızabilirdin de. Ne diyor bu adam diyebilirdin de, ama yani bence olması gereken bu arkadaşlar. Şimdi özellikle bayanlar tarafından sıkıntılı olabiliyor. Hani erkekler açısından pek o kadar değil ama bayanlar açısından sıkıntı olabiliyor. O yüzden bunlar hassas konular. Biraz düşünerek hareket etmemiz lazım. Böyle şeylerde de genelde içimizde yaşayacaksak içimizde yaşayacağız. Eyvallah. Sevenimiz adına da tez zamanda inşallah Allah unuttursun diyeyim. Ne diyeyim yani? Bence giden gitmiştir, bittiği gün bitmiştir diyeceksin, noktayı koyacaksın. Bitmiş gitmiş artık ya. Olmuş da ölmüşe çare var mı? Yok. Ay, ay. Sen bir de benim hayatımı bilsen. Demek sen benim yerimde olsan var ya, eyvah eyvah eyvah. Ama ben hiç takmam kafaya. Hiç takmam abi. Hayatıma bakarım, keyfime bakarım. Maziyle takılıp kalmanın bir anlamı yok ya. Kayseri'den Fatih Kocaman selam olsun demiş.

arın gülümüzün aramızdan ayrılışının yıl dönümüymüş. Sevgili Arzu hatırlattı. İyi bir güllü severdir. Şarkıları hala içimizi sızlatıyor. Yani böyle bir sonu, böyle bir ölümü hak etmedi diye düşünüyorum. Çileli bir hayatı olmuş. Tırnaklarıyla, emekleriyle çok güzel yerlere gelmiş ama tabii şu anda buradan suçlamak istemiyorum ama işte düştü mü, düşürüldü mü? Yazık oldu. Güllümüzü rahmetle anıyoruz. Yarın bir üçlüğünü yapacağım ben. Şarkılarıyla bir kez daha almış olacağız. Dualarımızı göndermiş olacağız. Elektrikçi Hasan'a çok selam demiş. Ustasına selam göndermiş bir sevenimiz. Problem diyor, milli takımda diyor, hocada değil. Bir başarısızlık varsa herkestedir diyor. Vallahi ben sana katılmıyorum burada. Kim göndermiş bu mesajı? Paşa Gür. Paşa, sana katılmıyorum burada. Ya Barış Alper'den golcü mü olur Allah aşkına ya? Galatasaraylılar bile bıktı bu durumdan. Yani biz de hala milli takıma bir golcü bulamadık abi. Yani o kadar eksik aksak var ki. Yani şu güzelim ülkenin futbolundan bir ideal bir 11 oluşturamadı yani. Yani daha iyi şeyler yapmamız lazım. Ya milli takımımıza yakıştıramıyorum ben. Daha iyi yerlere yakıştırıyorum. O yüzden herhalde kızıyoruz böyle ya. Yani. Ya değiştirelim abi, ne olacak yani? Montella takıldık gidiyoruz yani. Vallahi Fransa hani öyle eski Fransa değil. Benim bildiğim, çok çok beğendiğim dönemlerdeki Fransa değil ama yendiler 1-0. Ankara'dan Yılgör. Haklısınız demiş, saygılar demiş, eyvallah. Bahçeli Evler'den Bahadır. Bak ne güzel, soyadını zikretmediğim Serap'ıma diyor. Onda böyle bir durum var herhalde, gönül yarası var. Ama karşı tarafa saygı duymuş. Eyvallah Bahadır. İzmir'den Hayri Yılmaz, Güllü'den diyor. Emre Bursa Mudanya Ayazma Köyü'nden, arabasını yeni alan ve temizleyen Mertcan kardeşime diyor. 06T7508 Kemal, Şeker Kemal. Üçlük demiş ama üçlüğün onayı almadı Kemal. Edirne'den Mehmet. Doğum günü sadece can yoldaşım kutlayan, ne kadar çok sevenimiz varmış demiş. Sistemde bulunmuş. Ankara'dan Fatih. Damara devam demiş.

Sultan Beyli gece servisini çeken Recep abime denmiş. Adana Aladağ Büyük Sofulu yapıcı madencilik operatör ve şoförleri. Kayseri'den Nazife. Kışlık hazırlıklar içerisindeyim diyor. Ayşe Bedegöz Fransa'dan. Can dostum Emel Bozdağ diyor. Onu çok seviyorum demiş. Sayalar Köyü'nden Ramos ve Ufuk Erdem Güllü'den. Kocaeli'nden Meltem Bülent diye gelen mesaj. İzmir'den Serap iyi ki varsın demiş. Annem Melek Okura demiş. Sefa Sarı dinlemedeyiz. Silivri Fenerköy'den Mustafa Keçicioğlu. Temizlik işi yapan Polat Büber. İbrahim Kaptaç ve Latif Keçicioğlu'na çok selam denmiş. Dalaman'dan selamlar demiş Zeynep. Sivas'tan Turan ve Yunus iki arkadaş. Kayseri'ye balık tutmak için geldik diyor. Sivas'ta balık yok muydu ya? Ta Kayseri'ye gittiniz. O da iyiymiş. Bilecik'ten Berat ailemle dinliyoruz demiş. Görükle'den Hilmi'ye balkonda dinliyorum demiş. İzmir'den servis şoförü Yılmaz Sivaslılara. Nevzat'tan Fındığına, Müslüm Baba'dan.

yaptı. Bir güzel şarkısını daha dinletmek geçirdi gönlümden. Çınarcık'tan, Yalova'dan İbrahim, dört arkadaş, İlker, Osman, Abdullah, tüm kralcılara denmiş. Güllü'nün diyor hem ölüm yıl dönümü, pazartesi günü de mahkeme başlıyor demiş. Zonguldak Ereğli Tepeören köyünden Almanyalı Tuncer abime denmiş. Sakarya'dan Sedat, eşi Kadere, oğlu Yiğide. Şamran Akkor'dan bir şarkı demiş, Adana'dan Yüksel Özkurt. Tekirdağ Saray'dan Ünal Üçlük demiş.

Yani buradan söyleyeyim söylemeyeyim mi diye düşündüm taşındım ama söyleyeceğim. Söylemek istiyorum daha doğrusu. Yani ayıp olacak bir durum yok çünkü diye düşünüyorum. Şimdi Nöbetçi Erdem'le maçın ilk yarısını izlerken dedim ki nöbetçiye. Ya nöbetçi dedim. Ömer Üründül acaba maçı yorumladı ya. Ne kadar almıştır diye. Yani bu kadar yorumla ne kadar para almıştır diye merak ettim dedim. Vallahi ben ondan iyi yapardım dedi. Vallahi doğru söylüyor yani. Yani Ömer abiye de saygısızlık olmasın ama eyvallah. Yani TRT'de anladık. Burada niye var abi ya? Çok da böyle bir yorum yaptığı da yok yani. Maça bir şey kattığı da yok diye düşünüyorum yani. Diyorum yani bugünkü performansıyla Ömer Üründül ne kadar almışlar acaba? Vallahi billahi ya. O da milli takım gibiydi bugün. Mustafa Cengiz Kurt ondan şarkı isteğinde bulunmuş. Küçük Sanayi'den Tugay, kardeşi Zülfikar'a. Artık bu şarkıdan sonra üçlüye geçelim. Zaman bayağı hızlı ilerliyor. Vakit kalmayacak üçlüye. Cezaevindeki Erhan Şimşek'e. Bir sevenimiz. Eşim Özlem Türk, kızım Nisa'ya. Deli gibiyim şarkı demiş Ali Türk. Samsun'dan Seyfettin. Erzurum'dan Yalçın, hayırlı geceler demiş. Ay maşallah mesajlar yağmış. Engin Çelik, eşim, canım eşime. Kayseri'den selamlar demiş.

0: Adapazarı'ndan İlknur hatta bekliyor. İlknur fındık ayıklamaya devam ediyormuş. Maşallah bayağı fındık var demek ki İlknur.
1: Yani
0: İlknur, evet. Komşuda efendim, komşuda ayıklanır bize düşmez mi?
1: Vallahi gönül istiyor hatta.
0: Komşuda pişer dinlerken, bize düşer.
1: Ha, evet, ben dedim keşke yakın olsa da tarihini sattırsam falan diye.
0: Teşekkür ediyorum, sağ olsun. Bak yemiş kadar, fındığın ulaşmış kadar oldu. Teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim.
0: Kolay gelsin. Şey mi, fındık bahçenizden mi, bağınızdan mı yoksa bir yerden mi geldi?
1: Bahçemizden, kendi bahçemizden.
0: Ne kadar çıktı?
1: Valla bilmiyorum ki, yani eşimin dediği kadar 1,5 ton falan.
0: Oo,
1: gibi.
0: Maşallah. Bilmiyorum. Maşallah, maşallah, bereketli olmuş.
1: Amin inşallah.
0: Satacaksınız tabii onun parası gelir.
1: Tabii yani işte fındık fiyatlarına göre hemen satılışı olmayacak da.
0: Evet. Bir de böyle, evet, böyle fındıkçılar, yani fındık üreticilerin böyle bir sıkıntısı var.
1: Evet.
0: Hemen
1: evet,
0: hemen herkes evet, böyle bir durumlardan şikayetçi.
1: Evet.
0: Orada yani da tuhaf bir piyasa var herhalde anladığım kadarıyla.
1: Evet ya, şey olmuyor. Her
0: hemen alınmıyor değişiyor galiba, değil mi? Bekletiyorlar galiba. Biraz rakam düşürmeye çalışıyorlar. Piyasayı mı böyle?
1: Biz rakam yükselsin diye bekletiyoruz işte, abi.
0: Ha işte yani üretici bekliyor. Aha. Ama alan hani işte piyasayı biraz böyle bozuyor mu? Ne yapıyor? Anlamıyorum da tabii.
1: Benim yani fındık, biraz üzüyor.
0: Fındık üreticiler öyle, çay üreticileri öyle, ne bileyim Antalya'daki diğer şeyler, ürünler üretenler öyle, salatası, domatesi, herkes bir şikayeti var maalesef.
1: Evet evet maalesef. Üzülüyoruz birazcık öyle olunca.
0: Halbuki memleketimiz maşallah her yerden bir şey çıkıyor yani. Allah yağdırıyor. Yani,
1: evet Allah veriyor bereketini. Evet. Ama işte
0: çok şükür. Şükrettiğimiz için oluyor bunlar. Bak şükreden yine bir kısım tabii, bir kısım insanlarımız var demek ki. Şükürsüzler de var ama.
1: Yani yok.
0: Nankörler de var ama şükreden yani insanlarımız ya da var. O yüzden
1: evet, çok şükür. Yine biz yani az olsun, temiz olsun diyoruz. Evet. Helalinden olsun diyoruz.
0: Yani yurdumuzun dört bir yanından ne güzel şeyler çıkıyor. Ne güzel şeyler vallahi.
1: Evet, evet, evet. Çok şükür Allah'ımıza.
0: Eşin de yanında mı? Geldi mi eşin?
1: Eşim şu an
0: İçeri mi gitti?
1: Balkonda bizi dinliyor.
0: Maç için ne düşünüyor? Sor bakayım maç için. Az önce söylediklerime katılıyor mu, katılmıyor mu?
1: Ben sorayım.
0: Sor.
1: Ata abi soruyor maç için neler düşünüyorsun diye.
2: Maç için neler düşünüyoruz? İnsanın tabii canı sıkılıyor. Biraz moralimiz bozuldu.
0: Sen Montella'yı beğeniyor musun, beğenmiyor musun?
2: Ya aynı şekil, aynı şeyleri düşünüyorum. Yani bir yerli milli hoca bizim.
0: Ya hayır milli, iyidir. Ben hayır orasına değilim. Yani illa milli olsun diye bir derdim, davam yok. Ama hani abi yani kaç zamandır burada, yani farklı bir tarz oynatması lazım, bir şey yapması lazım. Yok. Hep aynı şeyde gidiyor abi.
2: Yani aslında yetenekli oyuncularımız var.
0: Mesela Zeki'den vazgeçmiyor, işte vazgeçmedi, hep aynı adamlar yani. Ya daha evet, farklı bir adamları sok, değil mi yani, başka bir adamlar. Belki onlar evet, daha varlıklı olacak, daha farklı bir şeyler yapacak. Şimdi Dünya Kupası'nda yaptın, gördük yani, değil mi?
2: Kesinlikle.
0: Yani her turnuvada aynı tarz gidiyor bu adam. Yani o yüzden diyorum ya, yani iyi hoca mı kötü hoca mı kaldım ortada yani. O tarafa da gidemiyorum, yani, bu tarafa da gidemiyorum.
2: Ben de beğenmiyorum, değişmesini istiyorum ama işte.
0: Yani bir şekilde olacaksa değişsin evet, abi yani diye düşünüyorum. Ha yerli ben olmuş de yabancı de olmuş. Bak Beşiktaş'ın hocası mesela geldi, nasıl adam montaj oldu bize.
2: Evet.
0: Tuttu biz dedi mi adam, bir şeyler yapıyor şu an. Biz de hoşumuza gidiyor.
2: Evet yani, evet var yani.
0: Montella kaç zamandır bu? Bak bir şey söyleyeyim mi? Ben tüm halkımıza söylüyorum buradan. Eleştiri olarak söylüyorum. Vallahi Adana Demirspor'da daha iyi top oynatıyordu.
2: Evet.
0: Yanlış mıyım?
2: Bak, kesinlikle.
0: Ben iyi bir futbol severimdir yani. İyi gözlemciyimdir. Evet. Analizim çok çabuktur ve nettir yani. Bence Adana Demirspor'da daha iyi futbol oynatıyordu. Abi milli takım bu ya. Milli takımda aynı, en azından ona yakın bir futbol oynat yok. Adana Demirspor bir ara neydi onun döneminde, değil mi? Yani herkes çekiniyordu. 2-3. Sıralardaydı yani.
2: Şimdi burada biraz da baskıyı mı kaldıramıyor acaba milli takım?
0: Abi kim baskı yapacak ya? Kim? Hayır. Eleştiri her zaman olur. Bana da yapıyorlar eleştiri. Ben çok takılmak, ben gelir işimi yaparım.
2: Zaten olacak. Onlara yani, açık olacaklar zaten.
0: Böyle meydanda olan, meydanda olan, göz önünde olan tabii ki eleştiri alır.
2: Evet, evet,
0: ama sen işini iyi yaptıktan sonra belli bir evet, kesim zaten seni takdir eder, peşinden gelir ya. Ben şu an diyorum ya, Montella'yı takdir edemiyorum abi. Edemiyorum yani.
2: Yani
0: Yenildiğimiz için değil bak, sakın beni kimse yanlış anlamasın. Yenildiğimiz için değil bu eleştirim. Yani futbol mantığı olarak söylüyorum. Oynattığı futbol bakış açım açısından söylüyorum bunu yani. Diyorum Adana Denizli
2: kısır bir futbol oynuyoruz ya. Çok üretemiyoruz zaten.
0: Barış'ı yani, Barış'ı ısrarla golcü yapacak. Ya olmaz. Bir sevenimiz olmaz ya. Az önce bir sevenimiz yazmış. Diyor ki bir sevenimiz.
2: Barış olarak iyi bir yedek olabilir. Yani
0: diyor ki bir sevenimiz.
2: Futbolcu değil, mücadeleci ama
0: evet.
2: Yani o mevkide kesinlikle işe yaramaz. Çünkü ayağında zaten top tutamıyor. Yani son vuruşları kötü.
0: Bir sevenimiz diyor ki Barış'a da haksızlık yapılıyor diyor. Doğru söylüyor. Ya adamın belki...
2: Evet adama gereğinden fazla yük yükleniyor yani.
0: Yapamayınca da bu sefer insanlar ne oluyor? Küfür ediyor, hakaret ediyor, kızıyor.
2: Topu taşıyacak bir yere. Aynen öyle. Atacak yani. Evet.
0: Enteresan.
2: Evet maalesef.
0: Biz öz eleştiri yapmış olalım. İyi niyetli eleştiri yapmış olalım. İnşallah kulaklarına gider. Futbol Federasyonu'nun, Montella'nın. Ya milli takım bu şekilde ben görmek istemiyorum abi.
2: Bizde kesinlikle çok canım sıkıldı. Anca böyle bir sitesini atmaya işte balkonda oturma eşim varım diyaloğa geçmiş. Bak, o da çok heyecanlı.
0: Bak şimdi onun şarkılarıyla, eşinin şarkılarıyla moralin yerine gelecek.
2: İnşallah. Görüyorum eşimi.
0: Eyvallah, saygılar sunuyorum.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Sağ olasın. Senin vesilenle diğer söylemek istediklerini de dile getirmiş oldum. İlknur. İlknur.
3: Efendim.
0: Geldik, efendim. Geldik sana. Mesajını okudum. Bayağı da sohbette uzattık. Milletimiz
3: olsun, önemli değil.
0: Dinleyenlerimiz sıkılmasınlar. Üçlüğün başladı, güzel bir üçlük olmuş. Hadi evet. Gönlünce seslen, imzanı dağıt, üçlüğünü dinleyelim. Kamuran Akkor şarkılarıyla bir şöyle bir keyfimiz yerine gelsin.
3: Ben bu şarkıları İzmir'deki ailem için istiyorum. Eşim ve çocuklarım için istiyorum. Ve bütün Kral FM dinleyenler için istiyorum. Şimdi üçlük zamanı.
4: Atadan müzik ziyafeti.

Çok özür dileyerek şarkının içine giriyorum ama bir sevenimiz paylaşmış yine, Mustafa sağ olsun. Ömer Üründül abimiz milli maç veya turnuva yorumları karşılığında herhangi bir ücret almıyormuş. Hatta seyahat ve konaklama gibi masrafları da çoğunlukla kendi karşılıyormuş. Bu da takdire değer bir olay ama. Yani yorumları da hani beni çok memnun etmedi yani. Sağ olsun, var olsun ama değiştirin be abi. Sanki bıkmış gibi, yapmak istemiyormuş gibi, yorumlamak istemiyormuş gibi. Böyle bir hissiyat verdi bana, bilmiyorum. O yüzden herhalde böyle düşündüm. Düşüncemin cevabını aldım bununla. Sağ olsun Mustafa, Mustafa Kartal. Ya buraya aslında çok takıldım diyor. Parasal yönünden değil olay ama. Beni çok bağlamaz kimin parası pulu.

üçlüyü tamamladık. Ankara'dan Özgen. Sevgili eşim Zülfikar'a demiş Merve. Finlandiya'dan Hüseyin. Güler bir şarkı rica etmiş. Adana'dan Necati. Oğlu Vahdet'e. Şoförümüz Osman. Gözü küçüğe. Sıradaki şarkı denmiş. Mersin Çamlıyayla'dan Ahmet. Özdemir ailesine. Aydın Söke'den Hakkı. Söke Cezaevindeki abileri Ahmet ve Ferhat'a. Ankara Keçiören'den Emel. Rıdvan'a. Almanya'dan Köln'den Frankfurt'a gidiyoruz demiş. Aziz Yiğit, Mehmet Doğan'a selam denmiş.

Mustafa Atilla Kaya'dan bir şarkı rica etmiş. Isparta'dan Günnur. Gelinim Elife, eşim Hasan'a. Bursa Yıldırım'dan Erol, Baydar Kibariye'den. Tüm dinleyenlere denmiş. Balıkesir'den Özlem, eşi İsmail'e, bir de A2 koğuşuna. Den Hak'tan İsa'ya denmiş. Mustafa Yaman, Kayseri'den. Kalpsiz kızlara demiş. Balıkesir Gömeç, Hacı Hüseyinler Mahallesi'nden Engin Sarıbaş, Enes Sarıbaş, Cengiz Kurtoğlu'ndan. Rasim Bulgaristan'dan, Deli Orman'dan selamlar denmiş. Adana'dan Mehmet, İbrahim Erkal'dan, tüm kralcılara diyor.

0: İşte öylesine çaresizim ben.
1: Çaresizim.
0: Ne güzel söylemiş Ayşe Mine ve geldik beraberliğimizin sonuna. Yine damar bir şarkıyla huzurlarınızdan ayrılıyor. Sözü ve mikrofonu sevgili Kadirhan'a bırakıyorum arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 20 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Hüküm ve hakimiyet Allah'ındır diyen, Allah katında tek din İslam diyen, en güzel isimler Allah'ındır diyen, Allah'a emanet olun.
2: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime oynayamadı. Yalan söylemek mecburi ve serbest, ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumam. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

0: Murat ben, Suna Kadriye ve Meral ile şu anda seni dinliyoruz demiş. Yine İstanbul'dan gelen bir mesajımız var. İyi yayınlar Kadirhan, Aynur şu anda seyir halinde olan kaptanımız Emrah Bey'e, arkadaşlarım Bülent Erdem ve Semra'ya bir şarkı armağan edersen mutlu oluruz demişler. Yollar açık olsun. Balıkesir Sındırgı'dan İsmail Akcan'dan gelen bir mesajımız var. Kadirhan selamlar, iyi geceler diyor. Manisa'dan Gökhan. Bugün Güllü ablamızın ölüm yıl dönümü, güzel bir şarkısını paylaşırsan sevinirim demiş. Mekanı cennet olsun inşallah. Rahmetle anıyoruz Güllü ablamıza da. Güzel şarkılarını birazdan kralcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Evet, hoş geldin Kadirhan diyor. Fethiye'den Zafer, şu anda çalışmakta olduğum ekip arkadaşlarım İsmail ve Adem'e, ayrıca şu anda gece çalışmakta olan tüm sevdiklerime gelsin diyor. Kolaylıklar dileyelim. Hollanda'dan Emine ablamızdan gelen bir mesajımız var. Rasim Bulgaristan'dan selam gönderen kralcılarımızdan, bizden de ona selam olsun. İyi geceler Kadirhan, hayırlı yayınlar. İstanbul Ümraniye'den Melek, seni ütü yaparken dinliyorum diyor. Eşim Ercan Aydın'a bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Kolaylıklar dileyelim bu arada, güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun. Bu arada sesli mesajlarınızı da bekliyoruz. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı, bir Kadirhan Instagram hesabım, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 03'e kadar beraberiz.
1: Kadirhan

İyi yayınlar Kadirhan. Konya'dan emekli polis Ahmet Ercan güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum demiş. Bugün İstanbul'da olan oğlum Kadir'in doğum günü. Sıradaki şarkıyı oğlum ve eşine armağan ediyorum diyor. Selam olsun sevgili Ahmet abimize. Bu arada Kadir'in aynı zamanda bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın da doğum günlerini kutlayalım. Yine Kayseri Develi'den Seyfullah Şahin'den gelen bir mesaj. O da şu anda mesai arkadaşlarıyla beraber bizleri dinlemekte. Tekirdağ'dan, Çerkezköy'den gece mesaisinde olan İlker, özellikle gece mesaisinde olanlara ve sana kolay gelsin diyor. Teşekkür ediyorum sevgili İlker'e, tüm mesaide olan kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Yine Almanya'dan, Frankfurt'tan selamlar Kadirhan. Ay ışığında kış bahçesinde oturduk, eşimle birlikte seni dinliyoruz demiş. Özellikle eşim Hülya, kızlarım Tuana, Buglen ve oğlum Ayaz'a gelsin Hakan Altun'dan bir şarkı istemiş. Sevgili kralcımız ismini belirtmemiş. Ricamız olsun kralcılarımızdan, mesaj gönderirken isimlerinizi yazmayı unutmuyorsunuz. Mehmet Antalya'dan şu anda bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Yine Bursa'dan Recep'ten gelen bir mesajımız var. Şu anda gece vardiyasında çalışan Mert ve Mustafa ile seni dinliyoruz diyor. Evet, devam edelim. Kadirhan abi Müslüm Gürses'ten bir şarkı demiş. Akın İzmir'den bu arada bu mesajı ulaştırmış bizlere. Kaan çok sevdim Gamze için diyor. İyi yayınlar. Ünal Serdar ben. Şu anda Bodrum'a giderken İsa ile beraber seni severek dinliyoruz demiş. Karışık göndermiş mesajı, okuyabildiklerimi paylaştım. Ordu'ya selam gönderelim. Ordu'dan Aygül ve Eylem. Sivas'tan Ümit de güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, şu anda nöbette olduğunu belirtiyor. Bir kez daha kolaylıklar diliyoruz sevgili Ümit'e, mesaide olan tüm kralcılarımıza. Devam edeceğiz. Sesli mesajlarımızı da değerlendireceğiz birazdan. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı.

Beklenen yarınlar kaybolmuş dünden. Ümitler selamı kesmişler benden. Nasılsa hayır yok gelecek günden. Kadere rast çektim isyanlardayım.

0: yollarda.
1: Hayırlı geceler Kadirhan abim, Rize Ardeşen'den. Ali hoş geldin abim, sesini duymak ne iyi oldu. Canım eşim Nurten'le seni dinliyoruz demiş. İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı istemiş, az evvel paylaşmıştık. Hem Ali'ye hem eşine selamlarımızı iletelim. Giresun'dan, Güce'den, Orhan'dan gelen bir mesajımız var. Yine Ordu'dan Umut. Benim sevdiğim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan diyor. Kadirhan kolay gelsin demiş. Adana'dan Necati Başu. Oğlum Vahdet ve tüm kral dinleyicilerine, aynı zamanda askerlerimize selamlarını iletmiş. Bizden de onlara selam olsun. Kayseri'den Yalçın'dan gelen bir mesaj. Fransa'dan Güloş, sıradaki şarkı her şeyden çok sevdiğim eşim Mahmut'a armağan edersen mutlu olurum diyor. Yine Bursa'dan Sümeyra'dan gelen bir mesajımız var. Evet, selamlarını iletmiş sevgili kralcımız, eksik olmasın. Yıldız Silve'den bir şarkı armağan edersen mutlu olurum. İyi ki varsın, iyi ki sesini duyuyoruz demiş, eksik olmasın. Sözümüz olsun bu arada. Yıldız Silve'den birazdan güzel bir şarkı kralcılarımızla paylaşacağız. Hayırlı yayınlar Kadirhan diyor. Antalyalı Cahit şu anda Almanya'dan bizi dinleyen kralcılarımızdan. Mersin'den dinliyorum diyor. Kulaklık taktım, çalışıyorum. Diğer taraftan da seni dinliyorum Kadirhan demiş. İsmini belirtmemiş sevgili kralcımız, ricamız olsun, mesaj gönderirken isimlerinizi yazmayı unutmuyorsunuz. Yine gelen mesajlarımızdan Kadirhan kardeş kolaylıklar diyor. Almanya Ulm'den Yozgatlı Nadi Kılıç. Gece vardiyasında dinliyorum, mümkünse benim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum. Özellikle sevgili eşime gelsin diyor. Kadirhan Fransa Lyon'dan Mahmut iyi geceler. Her şeyim, gülüm, boncuğum, canım eşime sıradaki şarkı armağan ediyorum. Onu çok seviyorum diyor sevgili kralcımız. Mutlulukları daim olur inşallah. Son bir mesajı daha değerlendirelim. Yine gurbetten bize gelen, ulaşan mesajlardan, Hollanda'dan. Hamburg'a gidiyorum, severek dinliyorum seni. Papatyam için de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor sevgili Ömür. Güzel bir şarkımız var, onlara da armağanımız olsun. Birazdan devam edeceğiz mesajlarımızla. 0532 703 92 00, radyomuzun WhatsApp hattı.
2: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

Sakarya Hendek'ten Murat Uğral. Şu anda seni arkadaşlarımla dinliyorum Kadirhan demiş. Yine Sakarya'dan gelen bir mesajla devam edelim. Pamukova'dan iyi geceler Kadirhan diyor. Meryem ben. Canım kızım Afra Nur'un doğum günü. Bugün iyi ki doğmuş, iyi ki bizimle, onu çok seviyorum, söylersem mutlu olurum. 15 yaşına girmiş sevgili kardeşimiz. Afra Nur'un aynı zamanda bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. Hayırlı geceler Kadirhan diyor. 1993'ten beri dinleyicinizim. İstanbul'dan Esenler'den sevgili Kadere de selam olsun. Her zaman Kral Efem demiş, eksik olmasın. Selam gönderelim sevgili kralcımıza da. Yine Giresun'dan Koray Tulgar, şu anda yolda bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Isparta'dan gelen bir mesajımız var Günnur'dan. Yine Denizli'den Güngör Çoban, şu anda gece mesaisinde olan tüm kralcılara armağan ediyorum diyor. Bursa'dan Recep'e selam gönderelim. Gece çalışanlara gelsin diyor. Bursa Kevser'den Mert, gece kartallarına selam Kadirhan abi. İyi ki varsın, iyi ki her gece bizimlesin demiş. İyi ki sizler de varsınız. Selam olsun. Bu arada kolaylıklar dileyelim sevgili kralcımıza, Mert'e ve tüm çalışan kralcılarımıza. Evet, Kadirhan Isparta'dan Filiz, bugün de seni dinliyorum diyor. Tüm şarkılar bana armağan olursa mutlu olurum demiş. Sivas Merkez'den elektrik arıza onarım bakım işçisi Önder Erdem, Murat Cazgır ve tüm sevdiklerime gelsin sıradaki şarkı diyor. Kadirhan abi İbrahim Erkal'dan bir şarkı demiş. Berke'den Aybüke'ye diyor. Sivas'tan gelen bir mesajımız var Sabri'den. Kırıkkale Üniversitesi'nde okuyan kızım Zehra'ya gelsin, onu çok seviyorum diyor. Evet, şöyle birkaç mesajı daha paylaşalım. Hollanda'dan Hamburg'a gidiyorum, severek seni dinliyorum diyor. Tüm sevdiklerime de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diye gelen bir mesaj sevgili Ömür'den. Bu saatte hala çalışmakta olduğumuz sevgili babama Selahattin Tokay'a sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Sivas'tan Salih, Kadirhan kolay gelsin, İstanbul Havaalanı'ndan sizi dinlemekteyiz. Zübeyde ben demiş, şu anda mesaide olan tüm sevdiklerim için de sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Evet, son bir mesaj. Edirne'de askerlik yapıyoruz. Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemiş askerimiz Hamza. Birazdan Müslüm Gürses'ten yine güzel şarkılarımız olacak. Hem ona hem tüm askerlerimize selamlarımızı iletelim. Devam edeceğiz birazdan mesajlarımızla.

0: Samsun'dan Termeden Salih, şu anda seni dinliyorum Kadirhan demiş. Orhan Gencebay'dan bir şarkı istemiş. Bu şarkımı sevgili Salih'e de armağanımız olsun. Hayırlı geceler. İstanbul Halkalı'dan Bartınlı Ahmet gece vardiyasında dinlemeye devam diyor. Kolaylıklar dileyelim sevgili Ahmet'e. Aynı zamanda çalışan tüm kralcılarımıza. Sibel Can'dan bir şarkı istemiş. Gül Hanım Tüylüoğlu. Sırada Sibel Can'dan güzel bir şarkımız var. Kadirhan, Bursa'dan sevgiler, saygılar. Gece mesaisinde olan tüm güvenlik güçlerine biricik eşime armağan ediyorum. Seni severek dinliyoruz. İşin gücün rast gelsin demiş İsmail. Teşekkür ederim sevgili İsmail'e de kolaylıklar dileyelim. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Sivas merkezden gelen bir mesajla devam edelim. Sevgili Cihan, nişanlım için sıradaki şarkıyı armağan etmenizi istiyorum diyor. Tekirdağ Saray'dan Hafize, ablamla seni dinliyoruz demiş. Selam olsun. Kadirhan, iyi geceler. Isparta'dan selamlar. Şu anda çalışan kralcılarımızdan sevgili Recep. Suudi Arabistan'dan Mehmet'ten gelen bir mesaj. Yine İstanbul'dan Merve, hayatımda iyi ki dediğim en güzel detay, canım olan, ruhum olan, sevdiğim kişiye sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Evet, İran'dan, Tebriz'den gelen bir mesajımız var. Sevgili Habib göndermiş mesajı. İbrahim Erkal'dan bir şarkı istiyor. Az evvel paylaşmıştık. Kadirhan, kolay gelsin demiş. Eskişehir'den Arif, eşimle birlikte seni dinliyoruz. Cengiz Kurtoğlu diyor. Yine Manisa, Soma'dan gelen bir mesajımız var. Emirhan, arkadaşlarıyla beraber çalışan kralcılarımızdan. Kadirhan, İstanbul Avcılar'dan Şahin ben diyor. Müslüm Gürses demiş. Ankara'dan Emre. Kadirhan abi, annem pazar günü ameliyat olacak. Geçmiş olsun dileklerini ve dualarını eksik etmezsen çok seviniriz demiş. Şu anda seni dinliyorum annemle diyor. Hem sevgili Emre kardeşimizin annesine hem tüm hasta olan kralcılarımıza acil şifalar diliyoruz. İnşallah ameliyatı da güzel geçer, sağlığına kavuşur temennisi ve duasıyla hem Emre'ye hem annesine selam olsun. Geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Bu arada Instagram üzerinden de mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Bir Kadirhan Instagram hesabım, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. İsmail Özkul'a selam olsun. Şu anda seni dinliyorum. Güllü ablamızın mekanı cennet olsun demiş. Yine Zübeyde'den gelen bir mesaj İstanbul'dan. İyi yayınlar Kadirhan diyor. Şu anda seni dinliyoruz. Yeğenim Burcu ve bana da sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor Feride. Hem ona hem de sevgili yeğenine sıradaki şarkımız armağanımız olsun. Bu arada bir taraftan da gözüm yeni gelen mesajları ilişiyor. Kanada'dan Ercan Uzunoğlu'na da selam gönderelim. Ercan da şu anda saat farkından dolayı gün içinde sanırım bizleri dinlemekte, seyir halindeyken. Hem Ercan'a hem gurbette olan tüm kralcılarımıza da şarkımız armağanımız olsun.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM. Kadirhan.

Azerbaycan'dan, Bakü'den bir mesajımız var. Her gece severek dinliyoruz. Emrah'tan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Lara Aynır bu mesajı göndermiş. Selam olsun sevgili kralcımıza. Bakü'ye de selamlarımızı iletelim. Hayırlı geceler Kadirhan Balıkesir, Dursun Bey'den Feride. Tüm dinleyenlere gelsin sıradaki şarkı diyor. Balıkesir, Dursun Bey'e de selam gönderelim. Evet, Instagram üzerinden de yoğun mesajlarımız var. Abicim selamlar. Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan edersen mutlu olurum. Hamza ve Nesibe'ye Ayşegül'den armağan edersen seviniriz demişler. Belçika'dan selam göndermiş. Kadirhan abi buradan Sivas'a selam olsun. Herkese hayırlı geceler diyor Fırat. Fırat'ın da selamlarını iletmiş olalım. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Evet, devam edelim. Şöyle birkaç mesajı daha paylaşalım. Evet, Sercan hayırlı geceler, kolay gelsin. Muğla'dan, Fethiye'den Kaan Duman'la seni dinlemekteyiz. Kadirhan diyor, tüm sevdiklerimize sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Hayırlı geceler temennisinde bulunmuş hem Sercan.

dinliyoruz. Ablam Gönül'e gönderiyorum sıradaki şarkıyı diyor Şehit'i. Yine gelen mesajlarımızdan Antalya Finike'den Bursa'ya yolculuk yapıyorum. Meryem çocuklarıma ve aileme armağan ediyorum demiş. Yollar açık olsun. Kadirhan kardeşim yayınınızı severek dinliyoruz. Şu anda gece vardiyasında çalışıyorum. Rize'den sıradaki şarkı çalışma arkadaşlarım. Tahsin'e, Gökhan'a ve Ramazan'a armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Selam olsun Rize'ye de devam edeceğiz mesajlarımıza.

Karacabey'den Elif Köksal, şu anda seni dinliyorum Kadirhan demiş. Yine Ahmet Aslan Türk. Sıradaki şarkı tüm sevdiklerime ve sevenlerime armağan edersen mutlu olurum diyor. Kadirhan kardeş, Gebze'den seni dinliyorum demiş Elif. İyi yayınlar. Hakkari'den Hudut Kartalları olarak Ebru Gündeş'ten bir şarkı armağan etmenizi istiyoruz demişler. Yakup Kaynakçı ve tüm askerlerimize selam olsun. Yine Muğla Fethiye'den Kaan, şu anda seni dinliyoruz Kadirhan diyor. Ercan'a selam gönderelim Kanada'ya. Ankara'dan Emre'den gelen bir mesajımız var. Şu anda seyir halinde olduğunu belirtmiş mesajında. Hem onlara hem seyir halinde olan tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Kadirhan

0: diyor. Ben Asiye, sizleri ve Türkiye'yi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Krala selam, damara devam demiş Norveç'ten. Bizden de onlara selam olsun. Yine gurbetten gelen bir mesajımız var. Nurettin şu anda bizleri İngiltere'den, Londra'dan takip eden kralcılarımızdan. Selamlarımızı iletelim. Isparta merkezden seni dinliyoruz. Üniversite öğrencisiyiz. Sıradaki şarkı Isparta'ya gelirse mutlu oluruz demiş. Enes'e de selamlarımızı iletelim. Hem ona hem yanında olan tüm arkadaşlarına sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Şöyle birkaç mesajı daha değerlendirelim. Selamlar Kadirhan abi diyor. Kırklareli Vize'den Anıl Ulutaş. Turgut şu anda seni dinliyorum demiş İstanbul'dan. Yine İstanbul'dan Safiye'den gelen bir mesajımız var. Onurum için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Hayırlı geceler Kadirhan, tüm kral çalışanlarına ve dinleyicilerine gelsin diyor. Fransa Lyon'dan Safuriye. Yine uçuştan yeni geldim, evde seni dinliyorum. Arkadaşım Seda'ya selam gönderirsen mutlu olurum diyor. Enes'e de selam gönderelim, kabin memuru olarak çalışmakta. Mesajlarıyla bizleri yalnız bırakmayan kralcılarımızdan. Hem ona hem arkadaşına da sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Son bir mesaj Muratcan Aras'tan, Bursa Karacabey'den bizleri takip eden kralcılarımızdan. Kadirhan abi benim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Güzel, unutulmayan bir şarkımız var, ona da armağanımız olsun.
1: Kadirhan.

Evet, unutulmayan şarkılarla beraberliğimize devam edeceğiz. Kahramanmaraşlı Ahmet şu anda sizi Edirne İstanbul otobanında dinlemekteyim diyor. Sıradaki şarkıyı öncelikle Kral FM dinleyen, çalışan herkese armağan ediyorum. Edirne Hafsa'da bulunan aşkım Öznur'a sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum. Aynı zamanda Trabzon'da dinleyen Oflu kardeşim Metin'e de aracılığınızla selam olsun demiş. Sevgili kralcımıza selam iletelim. Evet, gurbetten gelen bir mesajımız var. Ahmet Evsa şu anda Almanya'dan bizi dinlemekte. Bilgi ve Seyban için de sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan demiş. Kadirhan nasılsın? Samsun'dan Murat seni şu anda Almanya'da dinlerken dolma saran Şehriye sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Almanya'ya da ona da selamlarımı iletirsem mutlu olurum demiş. Yine Almanya'dan Eyüp'ten gelen bir mesajımız var. Eyüp Çelik de gece vardiyasında olan kralcılarımızdan. Mersin Tarsus'tan hayırlı geceler Kadirhan. Gece vardiyasında çalışıyorum. İsmim Sayım. Ebru Gündeş'ten bir şarkı istiyorum diyor. Yine Sivas'tan gelen bir mesajla devam edelim. Tır kaptanımız Levent seyir halindeyiz diyor. Güneş'e armağan etmiş sıradaki şarkıyı. Devam ediyoruz. Şöyle birkaç mesajı daha değerlendirelim. İyi geceler Kadirhan diyor. Kıbrıs'tan Lefkoşe'den Hasan. Bursa'dan tüm gece çalışanlarına selam göndermiş. Denizlili Emre Tanoğlu. Keçiören'den, Ankara'dan, Derya'dan gelen bir mesajımız var. Yine Ankara'dan selamlar demiş Hüseyin Arslan. Canım sevdiğim biricik eşim Seçil Arslan'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. İyi ki varsın Seçil diye de mesajını sonlandırmış. Mutlulukları daim olsun inşallah. Devam edeceğiz birazdan gecenin gelen mesajlarıyla.

Birazdan gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. 0532-703-92-0 radyomuzun WhatsApp hattı, bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda bir Kadirhan Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Dediğim gibi birazdan artık gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. Öncesinde unutulmayan şarkılarımızı kralcılarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Sırada yine güzel unutulmayan bir şarkımız var. Bu arada ulaştırmadan, NTV ulaştırmadan sevgili Bahattin abimiz Yakup'la beraber, Emrah ve İlker'le beraber bizleri dinlemekteler. Onlar da gece mesaisi yapmaktalar. Selam olsun sevgili Bahattin abimize, Yakup'a, Emrah'a, İlker'e. Çok yoğun çalışmaktalar. Fırsat bulduk, seni dinliyoruz Kadirhan. Selam gönderirsen seviniriz demişler. Hem onlara hem NTV ulaştırmadaki tüm şoför kardeşlerimize, abilerimize selam olsun. Canla başla onlar da gece mesaisinde çalışarak bizleri dinlemekteler. Yollar açık olsun, hayırlı yolculuklar diliyoruz. Hem onlara hem yolda olan tüm kralcılarımıza, yine yolculuk esnasında bizi dinleyen kralcılarımıza da selamlarımızı ilettikten hemen sonra Ankara'dan Onur'dan gelen bir mesajımız var. Yine Sivas'tan şu anda mesaideyiz, seni dinliyoruz diyor Önder ve Murat. Onlara da selam gönderelim. İstanbul Beylikdüzü'nden Sahure, bizim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Kadirhan abi, tüm sevdiklerime ve sevenlerime Isparta'dan, Büyük Hacılar Köyü'nden selam olsun demiş. Sevgili Recep'ten gelen bir mesaj. Devam edelim. Sevgili Kadirhan, seni dinliyorum diyor. Faruk'tan tüm sevdiklerine de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. Kadirhan, iyi geceler Samsun Terme'den. Murat arkadaşları, Murat Bektaş ve Uğur Semizoğlu için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Onlar da şu anda çalışan kralcılarımızdan. Arif Kıbrıs'tan selamlarını ileten kralcılarımızdan. Yalnızlığıma gelsin, beni tanıyan herkese de selam olsun diyor. Kadirhan Aydın Köşk Çiftlik'ten, Suat Girgin, sıradaki şarkı tüm sevdiklerime gelsin diyor. Ömer Danış'tan bir şarkı istemiş. Kadirhan abi, Almanya'dan Eyüp Çelik, şu anda gece vardiyasındayım. Seni dinliyorum, çok sevdiğim Adem abim için de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. Birazdan artık Instagram üzerinden de gelen mesajlarımızı paylaşacağız. Öncesinde birkaç mesajı daha paylaşalım. Şu anda seni dinliyorum Kadirhan diyor. Tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. İstanbul'dan Osman.

hasretin beni derinden. Sen ödün bu aşkın son eserinden. Her saat başında, her saat başında hatırla beni. Hatırla beni.

0: seviyorum.
1: Evet, birazdan vedamızı yapacağız ama vedamızın öncesinde gelen mesajlarımız var. Sevgili Kadirhan diyor, Mustafa Türkmenler, tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin sıradaki şarkınız demiş. Sevgili kralcımıza da selam gönderelim. Kadirhan selamlar, Almanya Berlin'den Trabzon'a dönen Serkan Bektaş'a sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş Onur. Evet, iletmiş olalım. Bu arada az evvel Instagram üzerinden de yazan kralcılarımız vardı. Hemen Instagram üzerinden de gelen mesajlarımızın şöyle birkaçını paylaşalım. Nisa Yıldız, Bursa'da gece vardiyasında çalışan kralcılarımızdan Ferdi Baba'dan bir şarkı istiyor. Ahmet Fındık'a selam gönderelim Antalya'dan. Tüm sevdiklerime gelsin demiş.

0: Daha sonuna güzel bir hafta sonu diliyorum tüm kralcılarımıza, hepimiz için güzel bir hafta sonu olsun. Biliyorsunuz hafta sonu gece yayınında değilim. Gece yayınımda olduğunu düşünüp Instagram üzerinden yazan kralcılarımız oldukça fazla. Hafta sonu yayın saatlerimiz değişiyor. Cumartesi izinliyiz. Nasip olursa pazar gündüz saat 13 ve 16 saatler arasında hafta sonu özel şarkılarımızı siz kralcılarımıza paylaşacağız. Bu arada mesaisi devam eden, yine yollarda olan, gurbette olan kralcılarımıza da selam olsun. Pazar saat 13'te tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.